Taksim ettik her hisseden çoğaldı oy. Oy oy oy oy.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Nilüfer Sarıtaş'ın yorumundan bir türküyle başlıyoruz. Can gibi.

Neşet Ertaş'tan alınan Gızılırmak Can İncitmesen Bugün Kırşehir türküsünü Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz.

Aşık Davut Sulari'den alınan Benden Sorulursa Aşık Olanlar Erzincan türküsünü Elvan Sevim'in yorumundan dinliyoruz.

Aşık Emrah'tan alınan bir Sivas türküsü dinleyeceğiz, Dilek Karadağ'dan. Hazanla geçti şu benim ömrüm, eyle dert bürüdü zar garip garip. Ne bir gülüm kaldı ne de dikenim, ağla şimdiden geri var garip garip.

Seher Yeli programımız Yüksel Yıldız'dan alınan Gül Menevşe Senden Almış Kokuyu türküsüyle devam ediyor. Semra Bağcı'dan dinliyoruz.

Memiş Gününç'ten alınan bir Muğla türküsü dinleyeceğiz Mustafa Özcan'ın yorumundan. Sürmelim senin ellerine sarı liralar vermeli.

geleceğe doğru uzanıyoruz şimdi. Gitti gelirim diye. Nuriye Yılmaz ve Fatma Kar'dan alınan bu türküyü Saadet Yılmaz Bircan seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Yine yeşillendi Germir bağları. Nazlı Öksüz sizlerle.

TRT Türkü. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Duran. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasını tamamladıklarını duyurdu. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Sirik, Buşer ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına

kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti Ankara. Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi görüşmede. Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek aldığı operasyonunda 6000'in üzerinde hesaba bloke konuldu. Spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara girildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Amile erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Haberleri sunduk.

52 yıl önce tarihe geçen şanlı zafer. Bugün yıl dönümü 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Günaydın efendim, iyi sabahlar. Bu kutlu günün, yıl dönümünün sabahında İstanbul Radyosu'ndan, yeni haftanın başlangıcında, pazartesi günü sabahında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü açılışımızı Kıbrıs'ın güzel ezgileriyle yapmak istedik ki istiyoruz da, yine programımız boyunca Kıbrıs'tan güzel türkülerle sizleri buluşturacağız. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Kıbrıs Türk halkının haklarını, özgürlüğünü, can güvenliğini korumak adına canlarını siper eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Efendim bir kez daha hoş geldiniz hem yeni güne hem de TRT Türkü'de sabaha. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız başladı. Bugün de her zaman olduğu gibi 3 saat sürecek olan bir zaman diliminde sizlerle birlikteyiz. Anadolu'dan pek güzel, pek çok güzel bir seçkiyle karşınızda olacağız. Her zaman olduğu gibi hemen her yöreden bir türküyle buluşabileceksiniz. Dediğimiz gibi bugün Kıbrıs türküleriyle başlıyoruz. Birazdan yine Kıbrıs'ın çok güzel ezgilerinden biriyle sizleri buluşturacağız. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Serbest Sever sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha hepimiz için sağlıkla, huzurla, iyilik ve güzelliklerle dolu yeni bir hafta, yeni bir gün dileyerek Kıbrıs'ın bir başka güzel türküsüne şimdi kulak veriyoruz. Erol Köker yorumuyla Ekrem Yeşilada'dan, Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türkü. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan. Güzel, seni çok özledim, 3 ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim.

verdi. İstanbul'dan beraberliğimiz bir Sivas Kangal türküsüyle, Muhlis Akarsu'nun türküsüyle devam etti. Sizler için Gürsoy Baboğlu seslendirdi. Ah edip ağlama zülfü siyahım. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız efendim. Yeni haftanın açılışını her zaman olduğu gibi birlikte yapıyoruz. TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Şimdi Erzurum'un o güzel türküsüyle İlke Türkdoğan geliyor mikrofona. Erzurum Çarşı Pazar.

0: sen kalem.
1: Aşk kağıda yazılmıyor demiş aşık. Aşkı kağıda değil, yazdırana sor, yazana sor. Hasretten dili tutulmuş gönlümdeki hazana sor. Derdi derde ekleyenlere sor. Hasretle ahreti bekleyenlere sor.
2: Sevdan ile düştüm yaban ellere, dalıp çıktım ateşlere, küllere. Giyin demir çarık, düş ardım sıra, dağlara, yollara, çöllere. Diyardan diyara bir yol, sor beni, bul beni, gör beni yarim. Efendim, sizler için Taner Demiralp seslendirdi bu güzel ezgiyi. Saatler 7.31'i gösteriyor. Karayollarında son durum diyeceğiz. Yolda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Hayırlı yolculuklar, güvenli yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diyelim ve yol raporunu verelim şimdi.
3: Yol durumu.
2: Efendim, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında 21 Temmuz 2026 tarihine kadar üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu nedenle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritlerden sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları var. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tünelinde bakım çalışmaları var. Bu nedenle ulaşım kontrolü

0: olarak veriliyor. Ordu Gölköy Mesudiye yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar Konya istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl ayrımı Göynük yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları var ve Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İyi yolculuklar.
1: Yol durumu.

Yüce dağ başında üzüm kolatmış, sevdiğim saçını iki yana taratmış. Efendim sizler için seslendirdi Erdal Beyazgül. Saatler 7.37'yi gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Az önce yol raporunu verdik. 8'de de hava raporunu okuyacağız. Bakalım yeni haftaya başlarken hava nasıl olacak ki? Hafta sonu meteorolojinin duyurusu vardı sıcaklıkların daha da artacağına dair. Ama yağış da geliyor. Bakalım detaylar nasıl? Saat 8'de hava raporunda sizlere aktaracağız. Ama şimdi yine türkülerimiz sürsün diyelim ve sizler için Kul Duran'ın türküsünü Caner Gülsüm seslendirsin. Sunam senden evvel badem yeterse başucuma garip diye yaz he mi?

Nasıl güzel bir Elazığ türküsüydü. Nurettin Balcı, Necdet Eşkinat'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Hüseyin Turan'ın o güzel yorumuyla sizlere ulaştı. 7.45 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahta saat 8'e yaklaşıyor. İlk bölümün son çeyreğindeyiz. İkinci saatimizde istekler zamanında buluşacağız. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sosyal medyadan da iletilerini, paylaşımlarını göndermeye başladılar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin iletileriyle, mesajlarıyla dolu. Çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki türkümüz için Ezgi'ye kulak veriyoruz. Mendil attım dereye.

Efendim Aslıhan'da Lecene dedik ve saatte 7.52 gösteriyor. Dakikalar saat 8'e doğru koşuyor ve türkülerimiz ard arda bizden size ulaşıyor. İşte Maral ve Denksiz Davul.

0: Cihan Güneş'ten dinledik. Delal, saat 8 oluyor ve hava tahmin raporunu veriyoruz.
1: Hava durumu.
0: Yeni haftaya başladığımız 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahında bakalım meteorolojik görünüm nasıl, rapora göre tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 34, Çanakkale 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Denizli 40, İzmir 38, Muğla ile birlikte Manisa 39, Adana 36, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Ankara 35, Eskişehir 33, Konya 35, Yozgat 31, Bolu 29, Düzce ve Kastamonu 32, Zonguldak 26, Amasya 36, Rize, Samsun 29, Trabzon 28, Erzurum, Van 29, Kars 27, Malatya 36, Diyarbakır 40, Mardin 38, Siirt 39 ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Hava durumu.

Efendim Ümit Tokcan'dan dinlediğiniz bu Giresun türküsüyle Bicoğlu Osman Gökçe'den TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküyle ikinci saatimizde istekler bölümüne başladık. Efendim Bursa'dan Hasan Uslu kıymetli dinleyicimizin seçmiş olduğu bir türküydü. Kendisine ve sevdiklerine armağan etmiş olduk selam ve saygılarımızla. Saatler 8.04'ü gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Efendim bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Bugün aynı zamanda 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın da 52. yıl dönümü, 52 yıl önce tarihe geçen şanlı zafer, bir kez daha yıl dönümü kutlu olsun diyelim. Efendim sizlerden gelen istekleri şimdi okuyacağız. Mesajları, paylaşımları dile getirmeye başlayacağız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındayız. Ve bugünkü beraberliğimizde şimdi Instagram'dan ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını okuyarak başlayalım bu bölüme. Hangi dinleyenlerimizin seçimi, o kadar çok ileti var ki inşallah eksik bırakmayız. TRT Türkü'de sabahta istekler saatinde sizlerden gelen iletileri, mesajları. Okyar Demiray diyor ki dinleyicimiz Elazığ'dan, mazisi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşanan zulme dur demek ve barış getirmek için girdiği harekatta Mehmetçik üstün bir başarı kazanmış ve tarihe bir zafer daha eklemiştir.

Okyar Demiray, çok teşekkür ediyoruz Okyar Demiray'a. Dinleyenlerimiz dediğimiz gibi sosyal medyada da yerlerini aldılar. Aynı zamanda radyolarının başında olan pek çok dinleyicimiz var. Yurt içi ve yurt dışında TRT Türkü'de sabah programında bu güzel dakikaları bizlerle paylaşan dinleyenlerimiz. Diyor ki Ali Cengiz, günaydın, hayırlı sabahlar türkü sevdalıları. Gönlü güzel insanlar, gurbetten sılaya, sıladan gurbete. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Bozkır'ın ortasından, Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından sizleri selamlıyorum. Emine Demir Atamer, Trabzon'dan merhaba, iyi haftalar demişler. Bir başka dinleyicimiz Gülten Kaymak Edirne'den yine bizleri selamlıyor, kolaylıklar dileğiyle demiş. Selahattin Erzi, zevkle, beğeniyle, isteyerek dinlediğimiz TRT Türkü'de sabah ekibine, programın yapım ekibine selam olsun. Sıradaki türküyü eşim Yıldız Erzi'ye ve sizlere armağan ediyorum. Hamza Gedik, her mevsimi bir başka güzel olan fındığın başkenti Giresun, Tirebolu, Ataköy'den selamlar eşim Nazlı'ya, çocuklarım Rukiye, Nurcihan ve Mustafa'ya, gelinim Sevde'ye armağan olsun seçeceğiniz türküler. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, Bayramhacı Mahallesi'nden kardeşim İrfan Köklü'ye ve eşi Emine Hanım'la, komşuları Adnan ve eşi Sabahat Hanım'a armağan olsun. Ahmet Boyacı'yı da ekleyelim hemen. Yaşartan Doğan diyor ki Balıkesir Edremit'ten, Tuzcu Murat'tan günaydın. Bugün yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 52 yıl önce tarihe geçen şanlı zaferinin yıl dönümü. 52. yıl şehitlerimize, rahmet gazilerimize sağlık diliyorum. Sıradaki türkülere ortak ediyoruz sizleri demiş. Ve Ayşe Hanım, hayırlı sabahlar diyor. Babam Durmuş Duyar için bir türkü bekliyoruz diyor. Hemen sıralamaya bakalım ve istek türküleri de yerine getireceğimizi söyleyelim. Süremiz yettiğince elbette, ve sıradaki türkümüz için şimdi Orhan Hakalmaz'a kulak verelim. Leyla'm.

Efendim Gülşen Kutlu'dan şöyle bir misket dinleyelim dedik ve sizler için okudu Gülşen Kutlu. Efendim biz bu türküyü Hasan Güçlü'ye Konya Kulu'dan dinleyicimize armağan etmiş olalım. O da bütün TRT Türkü dinleyenleriyle Gülşen Kutlu'nun yorumunu paylaşmak istemişti. Selamlarımızla gönderdik. İsmail Narmanlı Konya Karapınar'dan merhaba diyor, türkü severlere gelsin. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Osmaniye'den selamlar var Fahri Bey'in. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi günaydın. Güzel bir hafta olması dileğiyle türküler sizlere ve ekibinize gelsin. Berlin'den İsmail Yalabık, TRT Türkü dostlarına sıradaki türküyü armağan ediyorum diyor. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan selamlar. Osman İnan Ankara'dan radyosu başındaki bütün dinleyicilerimize sevgiler ve türküler armağanımız olsun. TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım diye seslenmiş Turan Akman Erkılıç, Eskişehir'den selamları var. Diyor ki türkülerimizin sıcaklığıyla yüzler gülsün, gönüller ferahlasın. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutlarla geliyor. Güzel bir türküyle sizlere merhaba diyelim mi diyor güne hep birlikte. Türkümüz öğrencilerimize, öğretmenlerimize, TRT Türkü dinleyicilerimize, eşime, oğlumuz Çoğan Deniz'e, kardeşimiz Gültekin Erkılıç'a, Gökşen Sevindi'ye, İbrahim Duru'ya, Şaban Dişli'ye, Murat Odabaşı'na armağan olsun. Ayrıca Ender Ay kardeşimiz için de gelsin. Efendim türkülerimiz ard arda geliyor. Bizden size, bütün TRT Türkü dinleyenlerinden sizlere ulaşıyor. İşte bir Çorum türküsü Aşık Hüseyin Çırakman'dan Osman Özdenkçi'nin derlemiş olduğu sanatçımız Ülkü Beşgül yorumuyla. Arzu ederdiniz bir yol görmeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından güller dermeye, bugün bize hoş geldiniz erenler.

Efendim saatler 8:24'ü gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Sizler TRT Türkü'de sabah programındasınız. Sabah 7'den bu yana beraberliğimiz sürüyor. Artık ikinci bölüm istekler zamanındayız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin dedik ve dediğimiz gibi de sabah 7'den bu yana siz kıymetli dinleyenlerimizin sosyal medya üzerinden de göndermiş olduğu mesajları, paylaşımları dile getirmeyi biz sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz seçimi TRT Türkü'de sabah olan bütün dinleyenlerimizde. Didim'den dinleyicilerimiz var. Sevgili Suna Koçak, Murat Odabaşı radyolarının başında bizlerle birlikteler. Selamlarımızla diyelim. Seydi Alas Adana'dan bizi dinliyor. Sevgili eşim Zübeyde Hanım'a ve bütün türkü sevdalılarına gelsin güzel türkülerimiz. Efendim Ümit Sallam Dinar Hacı Beşirli köyünden yazıyor. Sıradaki türkümüzü istemiş. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar diliyorum. Seydi Kemer Saklıkent'ten günaydın. Eşim Arife ve torunlarım için istiyorum. Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a armağan olsun Bayram Gökçe'nin isteği. Eskişehir'den Baston'un başkentinden devreye selam olsun diyor Zeki Bey. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner köyünden Başpınar Yaylası'ndan bizleri dinliyor. Ağrı Tutak Bayındır köyünden Mustafa Bayındır'ın da iletisini gördük. Efendim Buca'dan İzmir'den dinleyicimiz Ahmet Uzal diyor ki iyi yayınlar kolay gelsin. Bir Kırıkkale türküsü var, Emioğlu türküsü. Çalabilirseniz memnun oluruz demiş. Eşim Zeynep Hanım, çocuklarım Hasan, Merve, Emine, torunum Mert, Uzal ve TRT Türkü dinleyen herkese gelsin. Hemen bir bakalım efendim sıralamamıza, vaktimiz varsa neden olmasın. Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten yazıyor. Özgür Aldemir Mersin'den iyi yayınlar demiş. Efendim yoldayız diyor dinleyicimiz. Ankara'dan Mersin'e doğru yol almaktayız. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Sevim Erdil, eşim Süleyman'a armağan ediyorum. Bir başka dinleyicimiz

Erkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan yazıyor. Seher Duyar, eşi Durmuş Duyar için türkümüzü istiyor. Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar dilerim. Niksar Yeşilkaya'dan, Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden kucak dolusu sevgiler, selamlar diyerek programımıza katılmış ve türkülere ortak olmuşlar. Efendim şimdi sizler için Ender Balkır'ın yorumunu sunalım. Kar mı yağmış şu Harput'un dağına?

Gülay Lale'den dinledik, Teyyare dedik ve bu türkülerle birlikte saatte 8.34 oldu. Efendim İstanbul'dan yayınımız sürüyor, İstekler zamanındayız. TRT Türkü'de sabahtasınız, yeni günün sabahında. TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla ulaşıyor sizlere. Şimdi dinleyicilerimizden, gurbetten pek çok dinleyicimiz var ve özellikle ağırlıklı olarak Almanya'dan bizlere yazıyorlar. Reutlingen'den sevgili Gülnaz Malbastı Delal diyor ki 3 hafta sonra inşallah memleketimde olacağım diyor. Efendim memleket sizi bekliyor diyelim, şimdiden hoş geldiniz. Bir başka dinleyicimiz sevgili Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten, her zaman olduğu gibi, her sabah olduğu gibi yine radyosunun başında TRT Türkü'de sabah programında yerini alan dinleyenlerimizden. Başka kimler var? İskenderun'dan sevgili Meryem Dingil, o da sabahın erken saatlerinden itibaren bizlerle birlikte beraberliğimizi paylaşıyor ve türkülerimizi bekliyorlar. 1,5 saati geride kaldı beraberliğimizin, saati 10'a dek zaman, 10'a yaklaşırken biliyorsunuz her zaman veda ediyoruz. Lütfen istekler için sosyal medyadan ulaşmayı sürdürünüz. Facebook, X, Twitter, Instagram, birazdan Facebook'tan ve Twitter'dan, X'ten okumaya devam edeceğiz İstekleri. Şimdi bir Zonguldak Çay Cuma türküsü vardır. Dinleyenlerimizden Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler, eğer bizlerle birlikteyse size de biz gönderelim bu türküyü. Çünkü sizlerin en sevdiği, istekler saatinde her daim istediğiniz türkülerden biridir. Hüseyin Çakır'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu, sizler için Gülay Özer söylesin. Gidiyorum gidemiyorum, az doldur içemiyorum. Sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum.

Efendim türkü sizler için seslendirdi. Helen Urey türküsünü, bahçelerde bal erik adıyla da bildiğimiz bu sevilen türküyü. Saatler 8.42'yi gösteriyor ve biz istekler için tekrar sosyal medyaya dönüyoruz. Facebook'tan TRT Türkü sayfasını açtık. Hacı Ayaz'ın iletisini gördük. Giresun Esbiye Güzel Yurt Köyü'nden selamları var. Tuncel Erol da yine radyosunun başında Eskişehir'den selamlarımla. Emine İkinci diyor ki ben de buradayım Çaykara'dan. Selam olsun bütün TRT Türkü ailesi, dinleyicilerimize, Trabzonlu hemşehrilerime sıradaki türküleri armağan ediyorum. İyi ki varsın TRT Türkü demiş. Emine Hanım çok teşekkür ederiz. İçtenlikle, sevgiyle yazdığınız o cümleler için de ayrıca gönlünüze sağlık. Ahmet Kiraz İzmir Selçuk'tan günaydın diyor. Durak Çağatay Erzurum'dan. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan. Afyon Karahisar'dan Hüseyin Erçolak. Fevzi Şahin şiirin ve edebiyatın başkenti, UNESCO Edebiyat Şehri Kahraman Maraş'tan selam olsun. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey, Zehra Bıçakçı, İzmir'den Edremit Akçay'dan Erdal Öztürk, Mustafa Atmacı, Afyon Karahisar'dan selam olsun diyor. Karadut Reçeli yapan eşim Zeynep Hanım'a gelsin sıradaki türküler armağan olsun Afyon Karahisar'dan. Herkese sevgiler. Osman Özdemir güzel bir pazartesi sabahı Başakşehir Güvercintepe'den TRT Türkü dostlarına selamlar. Amasya Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık Köyü'ne ve tüm Kabaoğuz köylerine sevgiler, selamlar. Rençber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den bizi dinliyor. Kayseri'den gazeteci Davut Güleç ailesi adına bir türküde buluşalım diyor. Ayrıca çok güzel bir de Kayseri tanıtımı yapmış, sağ olsun. Herkesi bekliyoruz diyor Kayseri'ye. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den merhaba. Torunlarım Milan Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım için bir türkü istiyorum. Mithat Kaykı Edirne Uzun Köprü'den yazdı. Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden Hüsamettin İlbaz türkü severler için gelsin diyor. Sıradaki türkümüz Maya Türköz İzmir'den, Turgut Azman Bursa Keles'ten, Erol Çelik Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan, Muhsin Tozlu güzel TRT türkümüzün güzel ekibine, türkü severlere selam olsun. Hepinize armağan olarak ulaşsın türkülerimiz. Şimdi yine sevilen hareketli türkülerimizden biri var. Onu da sizler için Sevcan Orhan seslendiriyor. Kezban Yenge.

Efendim türkü başladığı anda iletiyi gördük. Kezban Ballı şu anda Karabük'e doğru yolculuk halindeymiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Sizin adınıza bir türküydü. Selam ve sevgilerimizle dedik. Yolda da bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Efendim kazasız belasız yolculuklar. Hayırlı yolculuklar diyelim ve tekrar isteklere dönüp okumayı sürdürelim. Pek çok ileti var. Sıcak bir Konya Selçuklu sabahı diyor Vehbi Aksungur. Sıradaki türküyü gönderiyoruz. Efendim Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı'dan yazıyor. Ali Çakır İzmir Bornova'dan diyor ki bu sıcak günlerde şöyle türkülerimizle güzel ezgilerle serinleyelim. İşte o türkülerden biri Nuray Aliler yorumuyla dinlemeye başladığınız Mavilim Mavişelim Tenhada Buluşalım Kurban Olduğum Allah Tez Gönder Kavuşalım Kırıkkale Keskin'in türküsüyle Hacı Taşan'ın türküsüyle sürüyoruz.

Bayburt'a gel, Bayburt'ta Nuray Şimşek'ten dinlediniz efendim türkülerle birlikte. Saatte 9'a yaklaşıyor, 8.55 olmuş bile. Bir kez daha sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim. Ve tekrar iletileri okumak üzere Facebook'a dönelim. Yaşar Köksal videosuyla bahçesinden gönderdiği bir video ile birlikte bize sesleniyor. Ankara Çubuk'tan tüm TRT Türkü dinleyicilerine günaydın, İstanbul Radyosu sabah ekibine selam olsun, hoş geldiniz diyelim kendisine. De Zekir Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu, kolaylıklar diliyorum, Muz Diyarı Anamur'dan selamlar, eşim Medine Hanım'la bütün ailem için bir türkü bekliyorum. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü, Zeynep Öztürk Zonguldak Gökçe Bey'den aileme ve sizi dinleyen herkese gelsin. Fahri Özbiner Denizli'den günaydın diyor. Hasan Özel'den bir türkü olursa mutlu oluruz demiş. Hemen bir repertuarımıza bakalım. Serpil Demirci iyi haftalar dileğiyle Kocaeli'nden, İzmit'ten sevgiler. Mehmet Cansız diyor.

Diyor ki sıradaki türküyü çok sevdiğim eşim Zeliha'ya, çocuklarım Tülay, Tuğba, oğlum Tolgahan'a, armağan olsun Karahan, Ela, Arzunar, Selnaz'a gelsin, Osmaniye Hasanbeyli'den dinleyicimiz Ali Yöntem Bucak'tan yazıyor. İdris Bey, İdris Şen Giresun Bulancak'tan sıradaki türkümüzün isteklilerinden Ayhan Baybos'tan, İzmir Kemal Paşa'dan kalın sağlıcakla demiş. Fikret Dikmen Niğde'den, Turgut Eren Eskişehir'den, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, Erdoğan Oktay Ceyhan'dan, Ramazan Özünlü, Afyon Karahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Özünlü'ye, TRT Türkü dinleyen herkese armağanımız olsun. Aydın İsa Beyli'den sevgiler. Dinleyicimiz Rıza Yakın Bafra'dan, bereketli topraklardan sonsuz selamlar. Sıradaki türküyü eşim Fatma ve çocuklarım için istiyorum. Bir radyodan daha fazlası her daim TRT Türkü diyorum. Göksun'dan, Kahramanmaraş'tan bir selam var. İskender Yıldız Koçgiri günaydın diyor. Kekliköluk Köyü'nden sıradaki türküyü selam bekleyenlere armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yusuf Öztürk, sevgili yurdumun güzel insanları, sıradaki türkünüzü Yunusoğlu ailesi için istiyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz Fahri Özdemir Osmaniye'den yazmıştı. Dinleyicimiz Suna Koçan, pek çok iletisini görüyoruz ve Şaban Dişli, İstanbul Radyomuzun değerli yapım ekibine, türkülere gönül veren dostlara selamlarımı gönderiyorum. İyi bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Efendim türkülerimiz sizler için. Şimdi rahmetli Nuray Hafiftaş'ın sesinden Oy Mendil diyelim.

Güzeller bezenmiş toya giderler Sevgi Ateş'in sesinden dinlediniz ve bu türküyle birlikte artık 3. ve son saatimize de geçmiş olduk. İstanbul'dan yayındayız. 20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve iletiler için tekrar dönelim sosyal medyaya. İzmit'ten selamlamıştı Hakan Yeşil, türkü severlere selam olsun dedi. Zeki Çevik selamlar diyor Çanakkale Lapseki Çardak'tan. Diyor ki sıradaki türküyü patronum Doğan Kara Aslan'a hediye ediyorum. Selamlar, hayırlı haftalar diliyorum herkese. Zeki Çevik'e de biz de selamlarımızı gönderelim. Selçuk Avcı günaydın türkü dostları. Sıradaki türkü hepimize armağan olsun. Sizleri Bursa'dan dinliyorum. Yeni bir haftaya, yeni bir güne merhaba. Bir hey Özgür, bu da sizin mesajınız. Eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkı için istiyorum. Ümit Kaya Çelebi, hayırlı sabah. Dinleyenlerimize armağan ediyorum türküleri. Serap Çöykuşu günaydın dedi. Size de günaydın, hoş geldiniz. Bir başka dinleyicimiz Hüseyin Kasap, iyi bir hafta olsun diyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, TRT Türkü yayın ekibine armağan etmek isterim demiş. Hasan Gömeç yazıyor Manisa Karaali Köyü'nden. Servet Coşkun, iyi sabahlar. 20 Temmuz diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kutlu olsun diyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü, 52 yıl önce tarihe geçen şanlı zafer kutlu olsun diyor Servet Coşkun. Mustafa Kına Kayseri'den merhaba. Sıradaki türkü eşime, çocuklarıma ve mesai arkadaşlarıma gelsin. Kazım Ülgü, o da bizlerle birlikte, bütün TRT türkü dostlarına Bahçe Bekdemir Osmaniye'den selamlar. Bayram Ermiş Sinop Durağan'dan selam gönderiyorum. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden, Havva Türk Bulancak'tan, Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı'dan ve Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den eşi Sultan Hanım için istiyor türkülerimizi. Sanatçımız Murat Aldemir bir Kırıkkale Keskin türküsüyle sizlerle. Hacı Taşan'ın türküsüdür. Ne güzel yakışmış. Allar Ayşe'ye.

Halaylardayız, yan yanayız. Gülenaz seslendirdi sizler için. 9.14 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Şimdi Eksten hiç ileti okumamıştık. Şöyle bir dönelim. Adnan Tığ, günaydın. Fındığın başkenti Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden. Hasat zamanı yaklaşması sebebiyle bahçe altı temizliğine başladık. Her zamanki gibi frekansımız TRT Türkü'ye ayarlı. Kulağımız sizde, sıradaki türküyü kızlarım Irmak, Cemre, oğlum Habib, eşim Lütfiye için istiyorum. Evet, çotanakları görüyoruz. Dolu dolu maşallah efendim, bereketli olsun ürünler diyelim. Selamlarımızla türküleri gönderelim. Abdullah Albayram, Gaziantep Şahin Bey'den selamlar. Gününüz aydın olsun. Kara Keçili Ali Bayramoğulları ailesine armağan ediyorum belirleyeceğiniz bir türküyü diyor Abdullah Bey. Huriye Özenliğde'den selamlar. Mutlu sağlıklı bir hafta diliyorum. Sıradaki türküyü de sizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Döndük Facebook'a. Şaban Günhan Eskişehir'den kolaylıklar diliyoruz dedi. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen'in selamları var. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden, Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden, Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, İzmir Ödemiş'ten Nevin Keklik hayırlı sabahlar diyor. Mehmet Yüzlü Zonguldak Çaycuma'dan kucak dolusu sevgiler. Torunlarım Cihangir, Atilla, oğlum Ali Efe için istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bakalım Murat Odabaşı neler yazmış. Yazılı olmayan tarih gibidir bu topraklarda türküler. Gönlün dili, yüreğin sesi, doğanın nefesi türküler. Anadolu'nun hafızasında saklı hazine gibidirler. Kaç asırlık gurbet, kaç farklı sevda, kaç kuşaklık yaşanmışlık barındırır kim bilir türküler. Kelimelerin yetmediği yerde sözü saza yükler, duygulara kılavuz olur, nesilden nesile söylene gelir türküler. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle Didim'den sizleri selamlıyoruz. Halkın katıksız hissiyatı, folklorumuzun yapı taşı, kültürel mirasımızın en nadide parçası, türkülerle bir aradayız. Bu denli içten, bu denli derinliği olan türkülerin en seçkin örneklerini bulduğumuz, ezgilerle yöre yöre kadim yurdumuzu dolaştığımız muhteşem güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Müstesna ekibe sonsuz teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. Sıradaki türküleri, türkü sevdalısı bütün dostlarımıza armağan ediyorum. Yeni gün ve yeni hafta sağlık, huzur, bereket getirsin diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Murat Odabaşı, kaleminize sağlık. Her zamanki gibi yine çok güzel yazmışsınız. İlyas Aydın trafik kuralları için bir uyarı yapmış. Teşekkür ediyoruz. Ormanbeyli Köyü'nden dinleyicimizdir. Nide Bordan, Namık Uras, merhaba, selamlar TRT Türkü ekibine. Salih Akova İstanbul Pendik'ten, Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan bizleri dinliyor. Fahri Danışman diyor ki kardeşim Ordu Kumru'dan sıradaki türküye ortak oluyor diyor arkadaşlarımız. Hasan Ceylan Aydın'dan, Adem Öcal İstanbul Esenler'den, Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir, İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan, Osman Soygü'den Kayseri Karakimse'den, Soner Koç yazıyor sıradaki türküyü istiyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent, Muradiye Günhan Eskişehir ve Hasan Yalmancıoğlu İzmir Bergama'dan programımızın dinleyicileri. Şimdi efendim sizler için Zeynep Cihan yorumuyla geliyor Ankara'nın. Genç Osman'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsü. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok, yenile bir yer sevdim, gözün aydın diyen yok.

9.23 olmuş saatimiz. Yavaş yavaş son yarım saate de gireceğiz. Efendim Almanya'dan, Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin de bizlere katılmış. Armağan olsun diyor bütün dostlarımıza. Ve Hüseyin Kaya Fatsa'dan yayın ekibinize, tüm dinleyicilerinize selam olsun. Hayırlı yayınlar, iyi haftalar. Çalışan dostlara hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum. Türkülerimiz bütün TRT Türkü dinleyicilerine, Fatsa Devlet Hastanesi dolmuş hattı çalışanlarına armağan olsun. Özgür Aldemir Mersin'den bizleri dinlemede, Gürcan Hüsbal da Mersin'den dinleyicimizdir. Diyor ki Bursa'da bulunan arkadaşım Seyfettin Bal ve eşi Selma Hanım için çalar mısınız? Termekozluk Mahallesi'nden Osman Köz, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Cevdet Gürcan hayırlı sabahlar, Uşak'tan merhaba, Yozgat'tan Hatice Biçer. Güzel yurdumuzun dört bir köşesinden istekler geliyor. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan selamlıyor. Programı hazırlayan ve türkü sever herkese armağan olsun. Oktay Hançer bizi Erciş'ten dinliyor. Diyor ki yeni hafta tüm güzellikleri getirsin yurdumuzun dört bir yanına. Eşim, çocuklarım ve ekibimiz için istiyorum. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden, Bekir Gültekin Kayseri'den hoş geldiniz diyor. Tarlada, bağda, bostanda çalışan herkese gelsin, onlara armağan etmek istiyorum türküleri. Kolaylıklar dileyelim efendim, bereketli olsun. Alanya'dan Zeki Özceylan, Zeki Gül Eskişehir'den yazıyor sıradaki türkümüzü. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan, Leyla Çabuk Ordu'dan, Sedat Uzun bütün arkadaşlar için Tokat'tan selam gönderiyorum. Bir Neşet Hoca eseri olursa mutlu oluruz demişler. Sabahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan merhaba, kolay gelsin diyor. İbrahim Özü Doğru Çorum'dan dinleyicimizdir. Rasim Salçık gününüz aydın olsun. Orhan Ali Altıntaş Mahallesi'nden selamlar. Ali Arslan Aydın Çin'den, Savaş Özata İzmir'den, Akif Arslan Kocaeli Gebze'den, Ali Aydoğdu Trabzon'dan ve Mustafa Telli Kayseri'den yazmış. Pek çok TRT Türkü dinleyicimizin ismini görüyoruz. Onlara armağan olsun diyelim ve türkülerimiz için Nihal Koca'ya kulak verelim. Bir demet türküyle sizler için mikrofonda Nihal Koca.

aman desinler, desinler, şeker yesinler, şu kız şu oğlana yanmış desinler. Ne güzel söyledi Neşet Ertaş'ın Kırşehir'in türküsünü Bedia Akartürk. Efendim bu türkülerle birlikte 9.36'yı gösterdi saat. Hızlıca devam ediyoruz. Hemen mesajlar için tekrar dönelim biz Instagram'a. Naci Yoruk, hayırlı sabahlar güzel ülkemin güzel insanları, iyi yayınlar Manisa Soma'dan selamlar diyor dinleyicimiz Vahiy Satılmış. Almanya Dortmund'dan İstanbul yayın ve yapım ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Kolay gelsin. Sıradaki ezgilerimizi sizlere ve şu an durakta beklemekte olan ticari taksi şoförlerine armağan ediyorum. Çok teşekkürler demiş Vahit Bey. Gurbette bizleri dinleyen isimler arasında Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Sefa Karataş Ordu Fatsa'dan bizi dinlemiş. Eşim Gül, çocuklarım Çağdaş, Bengisu ve siz TRT Türkü ailesine armağan ediyorum. Efendim Küçük Yalı'dan, Kadıköy'den bir dinleyicimiz var, Can Doğan. O da şu anda bizlerle birlikte günaydın diyelim ve türküleri Can Doğan'a, ailesine de armağan edelim. Bartın'dan Kasım Baştürk, günaydın yayın ekibi, sıradaki türküyü Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Recai İnan hocama ve bütün TRT Türkü dinleyenlerine armağan ediyorum. Ali Onar günaydın diyor. Ümmü Han Bulat, sıradaki türkünüzü bugün doğum günü olan torunum Lavinia Duru Bulat, yeğenim Umut Keskin için rica ediyorum. Nice güzel yıllar dileyelim. Bir başka isim Karadeniz'de seyahatte olan Anıl ve Özdemir ailesine Giresun karşılaması demişler ama dinleyeceğimiz türküler var. İnşallah yarın diyelim Deniz Oğuzcan, olur mu? Yarın sabah için sözümüzü verelim, notumuzu da alalım Giresun karşılaması için sizlere armağan edeceğiz. Şimdi tekrar şöyle bir Facebook'a da bakalım. Hüseyin Akdoğan Ankara Balgat'tan günaydın türkü dostlarına dedi. Hacı Bektaş'tan dinleyicimiz Çınar Türkmen beraberliğimizi paylaştı. Ömer Akaryalı Sakarya'dan yazdı. Ali Yavuz Yalova'dan bizi dinledi. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan ve Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler Denizli'den diye seslendi. Şimdi Zehra Ganioğlu ve türkümüz Bahçelerde Barım Var Iğdır'dayız.

Sevgili Sabahat Aslan'ın sesinden dinlediniz Nide'nin türküsünü. Çekin halay düzülsün dedik, bir sona daha ilerliyoruz. İstanbul'dan programımız sürüyor. Sevgili Sabahat Aslan, biliyorsunuz Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bu programdan sizlere sesleniyor. Bilmeyenler için duyurmuş, bilenler için de hatırlatmış olduk. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Sizler bize sosyal medya üzerinden de eşlik ettiniz. Gürol Seçilkara, güzel bir güne, güzel bir haftaya başlarken tüm iyilikler sizlerin olsun. Gönüllerimiz neşeyle, huzurla, mutlulukla dolsun demişti. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar bizi dinledi. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan'ın da TRT Türkü dinleyicilerine selamları vardı. Şimdi efendim Diyarbakır'a gidiyoruz. Tuncay Kemertaş'ın yorumuyla, sevilen türküyle, Celal Güzel Ses'in türküsüyle. Mardin kapı şen olur, dibi değirman olur. Buralarda yer seven mutlaka verem olur.

Artık veda zamanı ama bugün için haftaya birlikte başladık. İnşallah beraberliğimiz hafta boyunca da daim olsun diyelim efendim. İstanbul Radyosu'ndan seslendik. TRT Türkü'de sabahtan sizlere hepimiz için sağlıklı, huzurla geçecek yeni bir hafta, yeni bir gün olsun. Bugün 20 Temmuz'du. 52 yıl önce tarihe geçen Şanlı Zafer'in yıl dönümü. 20 Temmuz 1974'te gerçekleşmişti Kıbrıs Barış Harekatı. Kıbrıs Türk halkının haklarını, özgürlüğünü ve can güvenliğini korumak adına canlarını siper eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla, minnetle bir kez daha anıyoruz. Kutlu olsun diyelim Şanlı Zafer'in yıl dönümü. Artık veda dedik. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel. Bugün sizlere Sabahat Akiraz'dan dinleyeceğimiz bir türkü demetiyle hoşça kalın diyoruz. İnşallah yarın sabah yine birlikte olmak dileğiyle, sevgiler.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzurum yöresine ait Kavurma Koydum Tasa türküsünde geçen eğme sözcüğü. Tortumun eğmeleri, sevmirem değmeleri, oyar yelek yaptırmış, ben olayım düğmeleri diyor türkümüz. Burada geçen eğme kelimesi

Türk Dil Kurumu derleme sözlüğüne göre Ordu'da iki dağ arasındaki alçak yer, İzmir'de kapı sürgülerinin geçtiği eğri demir, Niğde dolaylarında eğilip duvara yaslanan çalı olarak kullanılır. Türkümüzün derlendiği Erzurum'da ise kavak ağacı demektir. Şimdi bu türküyü Gülten Çadırcı'dan dinliyoruz. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa, benim yarim pek güzel, azıcık boydan kısa.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti ki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Mehdi'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısı yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ulaşan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da haşere ilaçlaması nedeniyle 26 tarım işçisi zehirlendi. Fenalaşan işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

Joseph Aoun, Washington'dan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. İkilinin gündeminde Lübnan Devleti'nin egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik attığı adımlar ve üçlü çerçeve anlaşması vardı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Finalde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Matadorlara zaferi getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımına devletin zirvesinden kutlama mesajı

muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İspanya Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayınladı. Haberleri sunduk.

0: benim Türküm.
1: Merhabalar, Tuna Yiğit ben. Yiğit ailesi olarak Eskişehir'den Kırşehir'e gidiyoruz. Bizim istek şarkımız annemize. Beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz olur.

Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivlerinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün 1983 yılında Şef Nida Tüfekçi'nin yönettiği, Tonmeister Rafet Yalbaz tarafından kayda alınan Yurttan Sesler programını sizlere sunacağız. Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinleyeceğiniz programda sizleri baş başa bırakıyor.

Allah Allah dedik, ata bindirdik. Hayır duayla yola gönderdik. Kıble tarafından elden aldırdık. Nettin Kızılırmak, Allı gelini, Zilha gelini. Amasya dolaylarından bir türkü. Koro'dan dinleyeceksiniz.

Yağmur yağar, her dereler sel alır. Gurbete gidenin yarın el alır. El almazsa yanar yanar kül olur. Hisarlı Ahmet'ten alınan bu Kütahya türküsünü de yine korodan dinleyeceksiniz.

Dağlar seni delik delik delerim. Kalbur alır toprağını elerim. Sen bir kara koyun, ben de bir kuzu. Sen döndükçe ardın sıra melerim. Muhlis Akarsu'dan alınan bu türküyü de arkadaşımız Can Etili sizlere sunacak.

Ben üstüne gideyim, yarimi ben göreyim, o yar değil mis kamber, kokusunu alayım. Diyarbakır'dan ve Cemil Değer'den alınan bir türkü, korodan dinleyeceksiniz.

Bulguru kaynatırlar, güzeli ağlatırlar. Şu Amasya gençleri sinsini oynatırlar. Amasya'nın bu türküsünü de arkadaşımız Yaşar Topçam sizlere sunacak. Koromuz gerektiği yerde kendisine katılacak.

Mehmet Erenler'in divan sazıyla yapacağı açıştan sonra programımızın son parçası Giresun dolaylarından ve Kadri Üstündağ'dan alınmış bir sohbet havası. Çınarlar Deresi'ne taş köprü kurulacak. Akıs senin yüzünden vallahi kan olacak. Dön oyna hanım kız, dön oyna, ağaların baksın boyuna.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki solisten türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Makbule Kaya ve Kubilay Dökmetaş'tan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Hüseyin Yaltırık'tan alınan ve Nihat Kaya'nın derlemiş olduğu Rumeli yöresine ait bir türküyle başlıyor programımız. Hemen ardından Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği bir Kütahya türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Makbule Kaya seslendiriyor.

Sırada Celal Güzel Ses'ten alınan bir Diyarbakır türküsü ve sonrasında Mustafa Yarıcı'dan alınan bir Elazığ türküsü var. Sanatçımız Kubilay Dökmetaş'tan dinliyoruz.

Programımızın bu bölümünde Hüseyin Fil'den alınan ve Talip Özkan'ın derlediği bir İzmir türküsü dinliyoruz. Hemen sonrasında Muğla yöresine ait Ahmet Çakır ve Abdurrahman Karademir'in Rasim Eriş'ten derlediği bir türkü alıyor sırayı. Makbule Kaya söylüyor.

TRT Türkü. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye Kıbrıs Adası'nda barış ve huzurun garantörüdür ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Cevdet Yılmaz'la Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ile mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısı yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu ETS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 39 ilde operasyon düzenlendi. Yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı. Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Haberleri sunduk.

Mavilerle gün ortası. İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkülerle gün ortası programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Türkülerle gün ortası programımız Ahmet Çakır ve Abdurrahim Karademir'den alınan Muğla Bodrum yöresinden bir türküyle başlıyor. Solistimiz Makbule Kaya söylüyor. İliman Çalıları.

Türkülerle gün ortasında Diyarbakır yöresinden Hasan Özel'in sesinden Karanfil Eken Bilir adlı türküyü dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresinden hareketli bir türkü dinleyeceğiz. İbrahim Abay'dan derlenen sıradaki türküde Gül Emekçi'yi dinliyoruz. Girenizin çayları, mor sümbüllü bağları.

Bir Trabzon türküsü dinledik Celal Bakar'ın sesinden. Kahveciler kahve koyar fincana. Sıradaki türkümüz ise Giresun yöresinden Özgür Eren seslendiriyor. Kahve koydum fincana, hele bakın meycana.

Türkülerle gün ortasında Zeki Salman'dan alınan Kapının Önünde Önlük Diki adlı türküyü Muharrem Temiz'in sesinden dinledik. Şimdi bir Kırıkkale Keskin türküsü dinliyoruz. Tuğba Ger söylüyor. Sunayı da deli gönül Sunayı, ben yoluna terk eyledim Sıla'yı.

Kubilay Dökmetaş'ın sesinden dinledik. Zeytin yaprağı yeşil altında kahve pişir. Ve şimdi de Kütahya Tavşanlı yöresinden bir türküyle, türkülerle gün ortasına devam ediyoruz. Selcan Kökçen Şahin'in sesinden dinliyoruz. Karaköy'ün alt yanında değirmeni.

Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü dinledik. Bahattin Tuğra'nın sesinden Sevda Gitmiyor Serde dedik. Şimdi Afyon Emirdağ dolaylarından bir türküyle Nurdan İpek alıyor sırayı. Emirdağ birbirine ulalı, altın yüksük parmağına dolalı.

Hakan Ünal'ın sesinden dinledik bu güzel Diyarbakır türküsünü. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar dedik. Ve türkülerle gün ortasında bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk değerli dinleyenler. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve ben Leyla Köseler'le sizlere bir Ankara türküsüyle veda ediyoruz. Ali Çakar'ın sesinden dinliyoruz. Denize dalmayınca, bir balık almayınca. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla birbirinden güzel türkülerle türkü yolculuğumuz başlıyor. Bugün bu yolculuğu Elif Sucu hazırladı, Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. İlk türkümüzde Mine Kuş'un sesine kulak veriyoruz. Erzurum'un da taşı, dürüm eder lavaşı. Sen hiç içtin mi dostum, yaylada ayran aşı.

0: TRT Türkü.
1: Elazığ yöresine gidiyor sevgili dinleyenler. Enver Demirbağ'dan alınan türküyü Muzaffer Ertürk söylüyor. Oy akşamlar akşamlar.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Sivas yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyor. Gülşen Kutlu söylüyor, bir ceylan bahçeye götürdü beni.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Sözen'in Sıtkı Demirci'den derlediği Elazığ yöresine ait türküyü Mehmet Özbek söylüyor. Çayda çıra yanıyor.

Saatimiz 13.26'yı gösteriyor. Canlı yayınımız Samsun yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyor. Coşkun Gök söylüyor. Çarşambayı selamlar.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Konya yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Erol Köker söylüyor. Gitme bülbül gitme, bahar erişti, Gonca güller mahvedersen kavuştu. Sılada sevdiğim aklıma düştü, çekilmez gurbetim, al vefasız bülbül.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.42'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Kırıkkale yöresine ait bu türküyle devam ediyor. İbrahim Can seslendiriyor. Can Özüm'den Besmele'yi çekince.

0: TRT Türkü.
1: Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan alınan türküyü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinliyor. Kerkük yöresine gidiyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Elif Sucu hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Emel Taşçıoğlu'nun seslendirdiği bu türküyle ayrılıyoruz. Armut Ağacı diyor sanatçı. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıs'ta Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğiyle mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkat çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz, dedi. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından, Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından, Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HDS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın hürriyetinde bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yüksek öğrenim affında kapsam genişletiliyor. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle daha önce öğrenci affından yararlananların da yeniden başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Güvenlik ve savunma alanındaki bazı yüksek öğretim kurumları ise kapsam dışında tutuldu. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Haberleri dinlediniz.

çoğumuzun gönül dünyası türküyle beslenir. Türküler herkesin gönlünde bazen ilkbahar rüzgarları estirir, bazen de sonbaharı yaşatır. Türküler hangi dilde söylenirse söylensin, herkes onun dilinden anlar. Bu yüzdendir ki türkülerin dili yaşamın ortak dilidir, bütün dillerden daha etkilidir.

rüyalarınızın kapısını çalmak için sizlerleyiz. Türkü Diyarı programından hepinize saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Dostluğun ve kardeşliğin şehri, gönlünüzün sağ alt köşesi Diyarbakır'dan sesleniyoruz size. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek Türkü Diyarı program ekibimizi takdim edelim sizlere. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için kıymetli yapımcımız Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle naçizane katkı sağlamaya çalışan spikeriniz ben Derya Can. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Ercan Yaşar'la birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına, sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizi Van yöremize götürüyoruz. Hüsamettin Subaşı'nın derlediği türküyü sanatçımız Hediye Karabağ söylüyor. Kara yer kara yerde, gül biter kara yerde, verin benim yârimi başkası kara yerde.

Gözyaşımız kalbimizden akan sevincin, belki de üzüntünün gözlerimize yansıması, yaşadığımız yoğun duygularımızın hali minicik su damlacıklarıdır. Bazen hıçkırıklarla beraber seller yaratır, bazen de içimizde akan selden, daralan ruhumuzdan bedenimize sığmayan nefesimizle birlikte düşen bir damla olur. Renksizdir, ıslaktır, sıcaktır, sıcaktır.

Acıktır. Kelimelerin yetmediği andaki en anlamlı tepkidir. Bazen bir hüznün, bazense bir sevincin yanaklardan usul usul süzülüşüdür. Şimdi sizi bu duyguları barındıran, sözleri ve ezgisiyle yüreklere dokunan bir türküyle buluşturalım. Gürsoy Babaoğlu, Muhsin Akarsu'dan alınan Sivas türküsünü yorumluyor efendim. Ah edip ağlama zülfü siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim.

Türküler bir milletin ortak hafızasıdır. Her ezgide bir hayat, her dizede bir yaşanmışlık, her sözde bu toprakların ruhu saklıdır. Şimdi de sizleri bu duyguları barındıran bir türküyle buluşturmak istiyoruz değerli türkü severler. Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya yöresinin sevilen türküsünde sanatçımız Şerife Hatun radyolarınızda. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?

Türkü Diyarı devam ediyor. Programımız devam ederken şimdi de Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği sevilen bir türküyle Elazığ'a gidiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Oy akşamlar akşamlar, yine oldu akşamlar. Evli evine gider bağlar gazeli. Garip nerede akşamlar avşar güzeli. Oldukça içli, küskün sitemler içeren Münevver Özdemir'in sesinden dinlemeye doyamadığımız bir türkü bu. İçinden bağlar gazeli geçiren, yeşil yapraklar bahsiyle

Turna, Türk Edebiyatı'nda ve türkülerde önemli bir simge, sembol haline gelen bir kuş türü olarak sadakat timsali olarak çıkar karşımıza. Kadim Anadolu'da ise turna sadece gökyüzünde uçan bir kuş değildir. Gurbetin, hasretin, ilahi aşkın sessiz bir elçisidir. Şanlıurfa yöresine ait Turnam Yükseklerden Uçar adlı yanık türküde dertlilerin dert ortağı, sevdalıların en önemli habercisi, yalnızlarınsa gökyüzündeki yegane sırdaşıdır. Kanatlarında taşıdığı maneviyatla toprağın hüznünü göklere taşır usul usul. Şimdi sizleri sanatçımız Ali Çakar'ın etkileyici yorumuyla baş başa bırakalım ve Peygamberler Şehri Şanlıurfa'nın o mistik ruhundan süzülen, turnanın kanadına yüklenmiş asırlık bir hasret hikayesine kulak verelim. Turnam yükseklerden uçar, allı kanadını açar, iflah olmaz derde düşer.

ne bu sevdadan vazgeçer. Turnam kalk gidelim bize, tahammül kalmadı naza. Hasretliğin yıllar sürdü, hangi suçuma bu ceza? Bedirhan Kırmızı'dan alınan bu güzel türküyle sanatçımız sizlerle.

Türküler, türkülerimiz. Bizim türkülerimiz her daim halkın sözcüsü, duyan yüreği, işiten kulağı, söyleyen dili olmuştur. Şimdi sizleri bu türkülerden biriyle buluşturuyoruz. Kul olayım kalem tutan ellere, katip arzu halim yaz yâre böyle. Şekerler izleyim şirin dillere, katip arzu halim yaz yâre böyle. Muzaffer Sarı Söze'nin Aşık Veysel'den derlediği Sivas Şarkışla türküsüyle Sinem Eroğlu radyolarınızda.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Halk müziğinde çok önemli bir yeri vardır dağların, değerli türkü dostları. Dağlar türkülerin çoğunda geçit vermeyen yerler olarak tasvir edilir. İnsanlar sevdikleriyle kavuşamaz, onlardan haber alamaz olur. Çünkü dağlar aşılmaz engellerin simgesidir eskilerimizde. Şimdi sizleri İsmail Özden'in bestelediği, Aşık Yener'in sözlerini yazdığı Dağların Geçit Vermesi

Benzliğini içeren böylesi bir türküyle buluşturuyoruz. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yâre, yol ver dağlar, yol ver bana. Ömrümün uzun yolu, geçip gitsem yâre doğru. Gözlerim yaş dolu dolu, yol ver dağlar, yol ver bana. Bu türküyü türkülerimizin yaşayan koca çınarı, değerli sanatçımız Arif Sağ kanatlandırıp uçacak. Bizi, belki de bizi bilmediğimiz yerlere, ulaşılmaz dağların doruklarına doğru götürecek usta sanatçı.

Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Celal Güzel sesten alınan Diyarbakır yöremize ait bu türküye kulak verirken artık hiçbir sevdanın böyle yaşanamayacağı hissi kaplar içimizi. Dileriz ne böyle gizli sevdalarla hasret çeksin yürekler, ne de böyle sona acıklı türküler yakılsın. Aysun Gültekin yumuşacık kadife gibi sesi ve kendine özgü yorumuyla sizinle.

Sevgiler sevincimizi, hüznümüzü, acımızı, ayrılıklarımızı ve sitemlerimizi simgeler. Anadolu kültürünün de en önemli buluşma merkezidir türkülerimiz. Kimi zaman seni seviyorum demenin en kolay yolu olur. Kimi zaman da yarimize olan sitemlerimizi dile getirir türküler efendim. İşte şimdi bu duyguları barındıran bir türküyle buluşturalım sizi değerli türkü severler. Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendiğim dallar elime geldi. Nida Tüfekçi'nin Halil Atılgan'dan derlediği Adana yöresinin sevilen bu ezgisine değerli sanatçımız Sibel Güzel ses verecek ve bu türkü tüm hislerimize tercüman olacak değerli dinleyicilerimiz.

Duygularımızı ifade etmemize hep aracı oldu türküler değerli dinleyicilerimiz. Acımızı, sevincimizi, sevdamızı, sıla hasretimizi hep türkülerle dile getirdik. Şimdi bu ezgilerden biri var sırada. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça yaş gözüne dolar gelir. Yücel Paşmakçı'nın Bahri İlhan'dan derlediği Kırıkkale Keskin yöresinin sevilen bu türküsü her efkarlı anımızda takılır dilimize. Orhan Kalmaz eşsiz yorumuyla bizlere gurbeti, hasreti, sılayı yaşatacak şimdi.

TRT Türkü'de GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Güzel yurdumuzun her yöresinden sizleri buluşturduğumuz türkülerle ve kurduğumuz gönül köprüsüyle her gün biraz daha sevgimizi çoğaltıyoruz. Bu sevgiyle türkülerle süren keyifli yolculuğumuza devam ediyoruz. Kerkük kızı Selim'e ve Abdurrahman Kızılay'dan alınan Kerkük yöresine ait türküde sizleri Hakan Ünal'la buluşturuyoruz. Helliyken dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş.

Sevgili dinleyenler, bugünkü türkülerle dolu yolculuğumuzun da sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan Soner Emre. Teknik yönetimde Ercan Yaşar. Sunan ben Derya Can. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun efendim. Erkekler topluluğu Mardin Kapı Şen Olur diyecek ve biz huzurlarınızdan ayrılacağız. Yeni bir türkü diyarıyla GAP Diyarbakır Radyosu durağında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mavi ile yeşilin buluştuğu Karadeniz'den selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Karadeniz'den programında yine bir araya geldik. Türkülerle yöre yöre gezeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Birbirinden güzel türkülerimizi hep birlikte söyleyeceğiz bugün de. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsü Artvin Arhavi yöresinden. Bülent Aslan'ın sesinden dinliyoruz. Okudun mu güzelim kitabında heceyi? Eller aldı yarini, ben aldım kemençeyi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Aksaray yöresinden bir türküyle devam ediyor yolculuğumuz. Mahattin Karakoç'un sesinden dinliyoruz. Gelin olan uzun olur, zülüfleri düzgün olur. Kurban olan sarı gelin, bizim düğün güzün olur.

Sırada Yılmaz Başkarahan'dan derlenen türkümüz var sevgili dinleyicilerimiz. İbrahim Can'dan dinliyoruz. Bu dere akma inan, ne olur bakma inan, adam adamı yer mi sevdalık yapma inan.

Karadeniz'den programında şimdi de Adile Kurt Karatepe'nin sesine yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Portakal dilim dilim, gel otur benim gülüm. Ne dedim, niye küstün, lal olsun benim dilim.

Beni bir dost yaraladı beyler. Çekerim yâreyi ölmezsem eğer. El vurmuş hançeri sinemi deler. Sevdakar olurum görmezsem eğer. Samsun Ladik yöresine gittik sevgili dinleyicilerimiz. Cahit Çağlar'dan derlenen türküyü dinledik. Zara'nın sesinden. Mükerrem Baydan'ın sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım. Nice güzeller gördüm, yar senden bıkamadım.

Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. 15.21 saatimiz. Artvin yöresindeyiz. Orhan Akalmaz'ın sesine yer veriyoruz şimdi de. Çift jandarma geliyor kaymakam konağından diyoruz.

Sık Sara oyun havasını Bicoğlu Osman'dan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Trabzon'un yaylalarına çıkacağız. Osman Öztürk'ün sesiyle bir yol havası. Trabzon yaylaları.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programı TRT Türkü'de devam ediyor. 15.36'yı gösteriyor saatimiz. Ankara yöresindeyiz şimdi de. Rıfat Balaban'ın sesinden dinliyoruz. Asalet bir altın idi, pul oldu.

Kayseri yöresindeyiz şimdi de. Aysun Gültekin'in sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Ahdım olsun konuşmayayım kızınan, yaktı beni Eda'yınan nazınan.

Bu dünya bir pencere dedik sevgili dinleyicilerimiz. Emine Güs'ün sesinden dinledik. Yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de artık sonuna geldik sayılır sevgili dinleyicilerimiz. Gökhan Birben'in sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Tulumci diyoruz.

лидит война. Ох, ох, ох, ох.

Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz seçti türküleri, sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz Karadeniz'den programında bugün için Zeynep Başkan'ın sesinden. Gemiler Giresun'a diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkat çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayi için istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını söyledi. Program kapsamında 2026-2028 döneminde 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FED özne rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtları ile ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın hürriyetinde bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisi şarampole devrildi. Kazada servis şoförü ve 18 işçi yaralandı. Yüksek öğrenim affında kapsam genişletiliyor. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle daha önce öğrenci affından yararlananların da yeniden başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Güvenlik savunma alanındaki bazı yüksek öğretim kurumları ise kapsam dışında tutuldu. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla

kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Kral 3. Charles'tan görevi alan İngiltere Başbakanı Andy Burnham görevine başladığı sanayileşmeden sosyal konut projelerine kadar geniş kapsamlı reformlar yapacaklarını söyledi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bir yanda güneşin sıcaklığı, diğer yanda insanın içini serinleten ezgiler. Akdeniz'in renklerinde bu toprağın sesiyle saat 17'ye dek sizinleyiz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizi. Kemal Koldaş söylüyor. Dağ başında kestane, dökülür tane tane.

Cevat Uyanık'ın derlediği Antalya türküsüyle devam ediyoruz. Sevinç Akkaya'yı dinliyoruz. Ötme tukkuk ötme, bağrım eziktir.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Süleyman Uğur'dan alınan Denizli türküsüyle devam ediyor. Özay Gönlüm'den dinliyoruz. Evlerine ben varamadım tavşandan.

Akdeniz'in renkleri Tepeli Hasan Büyük Çoban'dan alınan Burdur türküsüyle devam ediyor. Çimen İlter söylüyor. Feracemi al isterim.

0: TRT Türkü.
1: Mediha Kılınç ve Fadime Kılınç'tan alınan Uşak türküsünde Köksal Coşkun'u dinliyoruz. Ak buğdayım, buğdayım.

saatimiz 16.48'i gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri Isparta'dan bir türküyle devam ediyor. Saime Can Türk'ten dinliyoruz. Karakaş boyanır mı?

Tuğba Geri dinleyeceğiz bir başka Isparta türküsünde. Ali Canlı'nın derlediği Havva Canlı'dan alınan türküyü söyleyecek sanatçı. Kuyunun Sereni.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Programımıza güzel bir Orta Anadolu türküsüyle başlıyoruz. Ürgüplü Refik Başaran'a ait bu türküyü Bediye Akar Türk söylüyor. Tokat yaylasında yaylayamadım.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.11, Çukurova'dan devam ediyor. Bu dakikalarda Hüseyin Turan sizlerle olacak. Coşar da bu sazı öyle çalarım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi yine güzel bir türkü dinleyeceğiz. Rüstem Avcı huzurlarınızda olacak değerli dinleyenler. Portakal oyamadım.

Sevgili dinleyenler, sırada Arif Şentürk'e ait olan bir Rumeli türküsü var ve Haramiler grubu söylüyor, Drama Köprüsü.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada güzel bir türkümüz var değerli dinleyenler. Yine bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Ali Şevket Öndesev'e ait bu türküyü Armağan Coşkun Elçi söylüyor. Bülbülüm Altın Kafeste.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.50 ve bu dakikalarda Neşet Ertaş sizlerle olacak güzel bir Kırşehir türküsüyle, Sevda Olmasaydı.

Ve sevgili dinleyenler, Bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz. Bir Kerkük türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Hüsamettin Subaşı söylüyor. Kalenin dibinde bir taş olay.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı.

mu kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. Gurur ve coşkuyla kutluyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci askeri varlığının da gayri meşru olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada iddialar tamamen asılsızdır denildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Dışişleri Bakanlığı Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamada Türkiye sözleşmeyi aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe

olduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayi için istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını söyledi. Program kapsamında 2026-2028 döneminde 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler sayesinde Mavi Vatan'ın korunduğunu söyledi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklama, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye götürüldü. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servise şarampole devrildi. Kazada servis şoförü ve 18 işçi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırı 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahadaki çatışma sürerken İran'dan müzakereye açığız açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Haberleri dinlediniz.

Şeyda kelimesi Farsça kökenli bir sözcük olup çılgın, tutkun ve aşık anlamına gelir. Genellikle edebiyatta aşk yüzünden aklını yitirmiş veya sevgiye aşırı derecede tutkun olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Türkülerimizde sevda yüzünden dünyayı gözü görmeyen kalbi yaralı aşıkları anlatır. Genellikle daldan dala konan, yarın özlemiyle durup dinlenmeden feryat eden Şeyda Bülbül benzetmesiyle karşımıza çıkar. Türkülerde Şeyda, aşkın insanı nasıl perişan ettiğini, mantığın bittiği ve sadece kalbin konuştuğu o durdurulamaz vurulma halini ifade eder. Bugün çalacağımız Aşık Daimi'den alınan Değişte geçen Öter Şeyda Bülbül, Gül Yarelenir dizesi ise kelimenin doğayla ve insan ruhuyla olan bağını yalın bir şekilde özetler. Buradaki Şeyda, seher vaktinde bağlara inip derdinden çılgına dönmüşçesine feryat eden bülbülün o yanık sesini ve bu sesin karşısında dayanamayarak incinen, yaralanan gülü simgeler. Şimdi bu deyişi dinliyoruz. Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter Şeyda Bülbül, gül yarelenir.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz bir başka Türkü Akşamı programı başlıyor. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Her akşam yaptığımız gibi bu akşam da günün yaklaşık 2 saatlik zaman dilimine ortak olacağız. Zaman diliminde ortak olacağız. Yaşantınıza ikram edeceğimiz türkülerle. Sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz içinde bulunduğumuz saatlerin ve programın size. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Yüray Çiçek, teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Emine Karakuş'un seslendireceği bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü Hüdaverdi Güner'den. Ver ateşi yalan dünya koyansın, nazlı yârim uykulardan uyansın.

Mustafa Özcan'ın seslendireceği Kütahya Tavşanlı türküsüyle devam edecek türkü akşamı. Servet Tekin ve Ramazan Yalçın'dan Ferhat Erdem derlemiş türkümüzü. Şerfe yola yürüdü, alpaçayı sürdü, şerfemin güzelliği Bursalarda çürüdü.

Yüreğimiz bu kez ordu ay bastı. Ramazan Çetin'den Tuğrul Şam derlemiş türkü. Özlem Üngör Kara söylüyor. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim. Muradıma eremedim.

Yüksel Didikoğlu ve Dünya Tekin Karakaya'dan birer türkü dinledik. Kubilay Dökmetaş'la devam ediyoruz. Elazığ'a gideceğiz. Necibe'nin kaşları kare, yüreğime vurdu yâre.

Yöremiz yeniden Rumeli. Mehmetcan Pelikoğlu söyleyecek Rüstem Avcı'nın derlediği türküyü. Mezarımı kızlar kalsın dar olsun, etrafında lale sümbül bağ olsun.

Mehmetcan Pelikoğlu'nun ardından Münevver Özdemir Sivas Şarkışla'dan bir türkü söyledi. Serem Akdemir'le devam edeceğiz. Yöremiz Erzurum. Ahmet Yamacı Orhan Dağlı'dan almış türküyü. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerim.

Hüseyin Turan seslendirecek türkümüzü. Şu uzun gecenin gecesi olsam, Sıla'da bir evin bacası olsam. Yöresi Çorum, Muzaffer Sarı Sözen, Niyazi Biçerel'den almış türküyü.

Merve Kayacan'dan dinledik türkü. Bircan Pullukçuoğlu ile Kastamonu'ya gidiyoruz. İhsan Ozanoğlu'ndan alınmış sanatçının söyleyeceği türkü. Rahmetle yad ediyoruz bu arada Bircan Pullukçuoğlu'nu da. A bülbülüm ne ötersin, dertlere derman katarsın.

Hasan Üzel'de Artvin Şavşat'a gidiyoruz. Teoman Genç'ten alınmış türkü. Durmuş Yazıcıoğlu derlemiş. Sallanı sallanı gelir geçersin, yar bana nispeten göğsün açarsın. Ne candan seversin ne vazgeçersin.

Saatimiz 19.11'i göstermeye başladı değerli radyo dinleyenleri. Erzurum Hınıs'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Şairiye Temiz Kalpten Türküyü. Reyhan İdiş söylüyor. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider.

Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır türküsünü söyledi Gürsoy Babaoğlu. Belkıs Akkale, Orta Anadolu yöresinden türküyü söyleyecek. Tokat yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim.

Belki Sakkale'den dinledik. Sevcan Orhan seslendirecek türkümüzü. Yusuf Gül'e ait bir beste türkü. Keder senin özünde mi, hüzün senin yüzünde mi?

Emel Taşçıoğlu'ndan dinledik türküyü. Aysun Gültekin'le devam ediyoruz. Elazığ'a gideceğiz. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. İçine beş elma koy, birini dişle yolla.

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı devam ediyor. Dilek Karadağ'ın seslendireceği türküyle. Yolda olan bütün dinleyenlerimize armağan ediyoruz Nida Tüfekçi'nin Necmettin Palacı'dan derlediği bu türküyü. Oğlan kolunu sallama, gafile boş yere yalvarma.

programda sırada bir beste türkü var. Ritmik türkülerden biri, Erol Parlak'a ait. Nurullah Akşehir söyleyecek. Allar giyer allanır, nazlı nazlı sallanır. Yarin şirin dilleri, şekerlenir ballanır.

Gülşen Kutlu'dan Ankara yöresinin en bilinen oyun havalarından birini dinleyeceğiz. Mehmet Hulusi Koçer'den alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'den demiş. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi, el oğlu değil mi, sevdi kaçıverdi.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Günle birlikte yeni bir hafta başlamıştı. Biz günü bitiriyoruz ama hafta boyu yine sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofon başından tekrar buluşabilmek ümidiyle ayrılıyoruz. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Orta Anadolu yöresi türküleri, oyun havaları denince akla gelen ilk isimlerden biridir Mehmet Demirtaş. Onu seslendireceği bir oyun havasıyla veda edeceğiz size bu akşam. Yandım anam sarı kız, her şey gönlünüzce olsun. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Toros Dağları'nın yamaçlarından yükselen çamların arasından eriyen kar suları ile köpüren çaylar, dereler akar. Soğuk akan yayla suları tepelerin arasından gözelere, çeşmelere dolar, hayat olur. Yiğitler sevdalarını döker çeşme başlarında. Gelinlik kızlar al yazmalarını türer. Su doldururlar bakraçlara, testilere. Kimi zaman o çaylarda, çeşmelerde birbirlerine sevdalarını fısıldarlar. Sevda Toros Dağları'ndan rüzgarla esen çamların sesi, kokusu, soğuk suların şırıltısı, taşların üzerinden akan köpüğü olur. Kısacası sevda söz olur. Kemanenin telinde, kavalın horlatmasında ses olur, türkü olur. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim. Hakikatli yar isen önümden geçme benim. Fahrettin Çelik'ten alınan Antalya Korkuteli türküsüne bağlı olarak Şahin Akay'ın Hasan Aslan'dan derlediği Burdur yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Goca çamın gürlemesi dal ilen, Goç yiğidin eğlencesi yar ilen.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet ayrılık demektir. Sılaya özlemdir. Anadan, babadan, kardeştan, evlattan, yardan ayrılmaktır. Gurbeti çekmesi zordur. Çeken bilir. Ölümden beterdir gurbet. Hani derler ya, ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 gram fazla gelmiş ayrılık diye. İşte öyle bir şey. Gurbet acısının ateşi insanın içine düşmeye görsün. Yakar kavurur. Sağlam iken hasta eder. Hele ki yardan ayrılmışsan. Yol üstünde karakol. Nereden gider yare yol? Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsünü Zeynep Cihan seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, vatan kutsaldır. Tarihimiz, vatanımız için verdiğimiz mücadeleler ve kahramanlıklarla doludur. Her karış toprağı kıymetlidir vatanın. Uğruna canlar feda edilir. Toprağıyla, havasıyla, suyuyla yuvadır vatan. Yeri gelir her şeyden vazgeçersiniz, canınızdan bile. Ama vatan toprağından asla vazgeçemezsiniz. Muş'un etrafında fesli gezerim. Elbisem kirlenmiş paslı gezerim. Vatan elden gitmiş yaslı gezerim. Kadri Kars'tan alınan Muş yöresinden ağadı Şerife Hatun söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere genel olarak deyiş denir. Çoğu zaman irticalen söylenen bu şiirlere deyişme de denilmektedir. Bu anlamda Aşık Mahzuni Şerif, asıl adıyla Şerif Çırık, aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde taşlama, yergi türünün yanı sıra toplumsal sorunlara da yer vermiştir. İşte bunlardan biri. Şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya aldığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Berçenek köyünden Aşık Mahzuni Şerif'in deyişi. Güvenme dünyada malım var diye, acep insan mıyım sorarlar beni. Halımdan anlamaz cahiller niye, her biri bir yandan yorarlar beni. İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, halk ozanlarımız folklorumuzun mihenk taşlarıdır. Yarattıkları eserler dilden dile, gönülden gönüle dolaşır. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, terk ettim sılayı dönemem gayrı. Nurettin Dadaloğlu'nun Adanalı Aşık Ferrahi, asıl adıyla Mehmet Ali Ergat'tan derlediği deyişle Barış Akpınar mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan devam ediyor. Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Van Ercişli olan sanatçı, derleme çalışmalarına öğretmenlik yaptığı yıllarda başladı. 1966 yılında TRT kurumunun açtığı Türk Halk Müziği yarışmasında başarılı olduktan sonra Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Özellikle yöresinin türkülerini seslendiren Atakan Çelik, yöresinin ve yöresine ait türkü ve uzun havaların tanıtılmasında önemli rol oynadı. TRT repertuarına hem kaynak kişi hem de derleyici olarak birçok türkü ve uzun hava kazandırdı. Bunlardan bazıları Vanlıyam Şanlıyam, Garanfil Esti Nedim, Karşıdan Yar Geliyor, Mendil Aldım Bir Deste, Her Seher Her Sabah Gel Geç Buradan, Zilan Deresi Bükülür Gider, Kulaksızda Guyi Var, Yeri Yeri Han Bağına, Boyakçının Gelini, Gidersen Uğur Ola, Yükledim Göçemedim. Sevgili dinleyicilerimiz, usta ses sanatçısı Atakan Çelik'le özdeşleşmiş Van Erciş yöresinden türküyü Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Garanfil Esti Nedim, Daş Bağrı Kesti Nedim, Yüzü dost kalbi düşman, men bele dostu ne?

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Üstad Hüsamettin Subaşı, hemşehrisi ve dostu Atakan Çelik'le ilgili şunları anlatıyor. Yıl 1971, ben Erciş'te öğretmenim. Henüz Ankara'ya gelmemişim. Atakan abi de yeni yeni radyoda türkü okuyor. Herkes onu dinliyor. Erciş'li olduğu için yörede daha ilgiyle dinleniyor. Hatta radyosu olmayanlar olanların evine gidip Atakan abiyi dinliyor. İlk önce Erciş'te meşhur oldu. O yıl yaz tatilini Erciş'te geçirmeye gelmiştim. Birlikte oturuyoruz. Hava güzel, kahvenin önündeyiz. İnsanlar toplanmış, oldukça da kalabalık. Atakan abinin devre arkadaşları, mahalle arkadaşları, şakalar, kahkahalar. Çocuklar da etrafımıza toplanmış, yoldan geçenler bizi izliyorlar. Oradaki çocuklardan birisi o gün eve gitmiş. Annesine, "Biliyor musun anne, ben bugün Atakan Çelik'i gördüm, aynı adama benziyordu," demiş. Çocuğun annesi bunu eşine söyleyince o da gelip bize söyledi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik benim canım kardeşim, hemşehrim, her şeyimdir. Onunla çok anılarım var. İkimiz de öğretmenlikten geliyoruz. Bu da benim için ayrıca kıymetli ve önemlidir. Sevgili dinleyicilerimiz, Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş yöresinden türküyü Şeyhmus Esenkuş seslendiriyor. Karşıdan yar geliyor, yeleği dar geliyor. Men sevdim eller aldı. O da bana zor geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Üstad Mehmet Aldaşoğlu, hemşehrisi Atakan Çelik'le ilgili şunları anlatıyor. Atakan Çelik, Zalim Avcı isimli bir sinema filmi yaptım. Çok güzel, dramatik bir film diyebilirim. Bir gün dostlarla sohbet ederken birisi, Atakan abi, ben Erzincan'da senin filmini izlemek için kuyruğa girdim. Sıra tam bana geldiğinde gişe kapandı deyince, Atakan Çelik mütevazı kişiliğiyle, zaten ben kendi filmimi izledikten sonra sinemaya gitmeyi terk ettim dedi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Bitlis Ahlat Yörüsü'nden türküyü korodan dinliyoruz. Kulaksızda guyi var, gözellerin toyu var, eller gülüp oynuyor, benim mahüzzarım var.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik'in derlediği türküyü dinlemeden önce şefimiz Ali Haydar Gül'ün ustayla ilgili söyleyeceklerine kulak verelim.
1: Sevgili dinleyenler, ben Van Alpaslan İlköğretmen Okulu mezunuyum. Atakan abi bizden önceki dönemler. Ben 72'de Erciş'te Van Alpaslan İlköğretmen Okulu'nda başladım. İkisiyle ilgili şu anda, yani hem Hüsamettin abiyle ilgili, abimler staj yaptığında Erciş'te Hüsamettin abinin öğretmenlik yaptığı köyde staj yapmışlar. Sesinin o zaman da güzel olduğunu öğretmenken onu dinlediklerini söylerler. Atakan abiyle ilgili de bir türküsü çıkıyor anında herkesin dilinde. Hepimiz onun türkülerini okuyoruz. Aynı okuldan mezun olmak. Daha sonra Ankara Radyosu'nda biz birlikte de çalıştık. Gerek Hüsamettin abiyle de İstanbul'dan geldiğinde yolumuz kesişirdi. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Bir kişi bir işi yaparken eğer ustaysa o işi öyle yapar ki onu izleyen herkes ben de yapabilirim sanır. Yapmaya kalkıştığında aradaki farkı görür. Hüsamettin abi de, Atakan abi de ki Mehmet Aldaşoğlu'nda da aynı nameler vardır. O yörenin halaylarını okudukları zaman hani hepimizin okuduğundan bir fark koyarlar. Onları dinlediğinizde gerçek ustalığı görürsünüz. Ki Atakan abi bu konuda hakikaten çok usta bir sanatçıydı. Hakeza öyle Hüsamettin abi, Allah selametlik versin. O yöreyi çok iyi temsil ettiler. Mehmet Aldaşoğlu da onlardan sonra gelen kuşak ve hakikaten yörenin çok iyi örnekleriydi. Atakan abi rahmetle anıyorum. Diğer dostlarımı da hayırlı ömürler diliyorum.
0: Koro şefimiz Ali Haydar Gül'e teşekkür ediyoruz. Yurttan Sesler ses sanatçısı usta Atakan Çelik'i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Kendisinin Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş türküsünü Zafer Albayrak söylüyor. Boyakçının gelini boyar boyar elini, zalim babanın kızı koymaz tutam elini.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Aşk öyle bir ateştir ki Mecnun olup çöllere düşürür. Kemendi boynuna takar köle misali. Yaprağı kurutan, dalı solduran aşk ateşidir. Haykırışlar, ağlayışlar kimi zaman kifayetsiz kalır. Aşk ateşi öyle bir yakar ki insanı, taştan taşa çarpan sal misali başıboş eyler. Saza dökersin, söze dökersin derdini, yine de yetmez. Ezilen, yerdeki çul misali yürek hep yanar. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler benim. Aşkın kemendini atar boynuma, bağlar zülüfüne köleyler benim. Aşık Mahmut Erdal'dan alınan Sivas yöresinden deyişle Selma geçer sizinle.

Sevgili dinleyiciler, ağıtlarda yaşanmışlıklar vardır. Öyle ki hatırlamak istemediğimiz acılar vardır. O acılar zulmü anlatır. Zulmün katmer katmer artırdığı acıyı anlatır. Acıyı yaşamak zordur, paylaşmak gerekir. İşte o vakit acılar söz olur, ses olur. Gözyaşlarının feryatlara, çığlıklara karıştığı bu hikayelerde yakılan ağıtlar kulaktan kulağa, dilden dile dolaşır. Aynı Erzurum ilinin Ağaver köyünde yaşananlar gibi. Düşman askerleri çok büyük zulmederler bu köye ve köydekilere. Adeta taş taş üstünde kalmaz, yakıp yıkarlar, canlara kıyarlar. Gökyüzündeki kuşlar bile ağlar bu zulme Ağaver köyüne. Ama köyde genç bir kız vardır, Binnaz. Onun yaşadıkları apayrı. Ailesiyle birlikte Ağaver köyünde yaşayan Binnaz bu zulümden kaçamaz. Türlü eziyetlerden sonra Binnaz düşman askerlerince kaçırılır. Başına ne geldi bilinmez ama o günden sonra Binnaz kız bir daha bulunamaz. Yaşananlar duyulur, dilden dile söylenir. Gözyaşları sel olur, sonra da acının ağdı olur. Ağaver'in taşları, yüksek uçar kuşları, yollar az kurban olim Binnaz'ın yoldaşları. Muammer Özkavcı'nın Hulusi Seven'den derlediği Erzurum Ağaver köyünden ağdı Didem Dilara Duman seslendiriyor. Ağda Meyle Mikail geçer, divan sazıyla Umut Sülünoğlu yol gösteriyor.

Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Ben yâre gidemiyorum, elim boş yüzüm kara. Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara yöresinden türküyle Reyhan İdiş mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Sümer Ezgün'ün Mustafa Kılıç'tan derlediği Bilecik yöresinden Kadın Oyunu türküsüyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, zurna Hüseyin Geçer, balaban ve mey Mikail Geçer, dilsiz kaval Fatih Koçar, kabak kemane Uğur Önür, bas Mert Aslan, ritim sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz yayında emeği geçen tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, ana kumanda masasında Ataman Kılıç, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gönül kapılarını türkülere açanların adresi Türkiye Evi'ne hoş geldiniz. Anadolu'nun yedi rengini, bin bir feryadını ve neşesini sazın teline, sözün özüne sığdırıp evlerinize misafir oluyoruz. Bugün Türkiye Evi programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Burçin Aktükün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan. Ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte seslendireceğiz. Hafız Osman Öge'den, Elazığ yöresinden alınan bir türküyle başladık programımıza. Sinem'de bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Hakan Ünal söyledi. Hakan'cığım, sesine gönlüne sağlık. Hoş geldin.
1: Teşekkür nasılsın? Ederim Ali abi. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş buluştuk.
1: Eyvallah, sağ olasın.
0: Türkiye programında evet. Yine bir saat.
1: Güzel bir program olsun.
0: Boyunca inşallah güzel evet. Türküler seçtik.
1: Değerli aynen. Dinleyenlerimiz tabii ki her için. Şeyi dinleyenlerimiz için. Radyolar başında bizleri dinleyen çok kıymetli TRT Türkü'nün emektar dinleyicilerine stüdyomuzdan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün eserler onlar için olsun.
0: Evet, evet. Şimdi dinleyeceğimiz türkü yine Hafız Osman Öge'den ve Elazığ yöresinden alınmış. Hafız Osman Öge, Harput musikisinin en büyük üstadlarındandır. Güçlü sesiyle yüzün üzerinde ezgiyi bantlara okuyup notaya aktarılmasını sağlamıştır. Hakan Ünal'dan dinleyeceğimiz bu güzel eserle kendisini bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bülbülüm bağ gezerim.

0: Hakan Ünal. Çok çok teşekkürler Hakan'cığım.
1: Ben teşekkür ederim. Saz üstadlarımızın hem nefesine hem ellerine sağlık.
0: Ara ara ben de böyle nakarat kısımlarına girdim. Birlikte
1: teşekkür
0: paylaştık.
1: Ederim. Senin de avazına sağlık Ali Baba.
0: Çok keyifli bir türkü gerçekten. Yüreğine sağlık. Evet değerli dinleyenlerimiz. Şimdi ben de Ankara Keskin yöresinden Hacı Taşan'dan alınan bir türküyü sizlere söylemeye çalışacağım. Yüce dağ başına yağan kar idim, yağdı yağmur, güneş vurdu, eridim diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Teşekkürler değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Ellerinize, yüreklerinize, gönüllerinize sağlık. Evet, bu da çok keyifli bir türkü değil mi? Hakikaten.
1: Ağzına yüreğine sağlık, evet. Ali abi. Klasik eserlerimizden çok keyif çok güzel, evet.
0: Evet.
1: Çok Hacı anlamlı, Taşan'a çok duygusal bir eser.
0: Evet, şimdi yine güzel bir türkümüz var Hakan'cığım. Bu da çok sevilen türkülerden bir tanesi. Sevgili Sümer Özgün'ün Ali Ercan'dan Afyon Emirdağ yöresinden derlediği çok da sevilen bir türkü. Bunu birlikte de paylaşabiliriz.
1: Tabii ki.
0: İstersen. Emirdağ birbirine ulalı, altın yüzük parmağına dolalı diyeceğiz.

0: Ağzına yüreğine sağlık Ali abi.
1: Sağ ol Hakan'cığım. Üstadların yüreklerine gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Evet, şimdi şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru mu gidiyoruz?
0: Uzanalım. Evet, ben bu arada Emirdağ türkülerini de çok seviyorum. Çok ayrı bir rehası var.
1: Hepsi birbirinden yöre keyifli
0: olarak,
1: değil
0: kesinlikle.
1: Mi? Evet.
0: Oranın da çok hoş bir tadı ve lezzeti var.
1: O türkülerden bir tanesiydi. Evet, evet. Değerli dinleyenlerimizle bu güzel türküyü buluşturalım istedim bugün.
0: Tabii ki.
1: Repertuarımızı aldık. İnşallah beğenmişlerdir. Şimdi önce bir uzun hava.
0: Urfa'ya uzandık. Aynen.
1: Okuyacağız.
0: Ali hocam. Tükendi nakzı ömrüm diyelim.
1: Evet, o da çok
0: sevgili Cafer Nazlıbaş güzel parmaklarıyla, güzel yayıyla, kemanıyla bize yol gösterecek, ışık olacak.
1: Evet. Yine bağlı olarak.
0: Yine Urfa'da kalacağız Ali hocam.
1: Ahu gözlüm
0: yine senden ayrıyam diyelim.
1: Ayrıyam, evet. Diyecek Hakan Ünal'ı dinliyoruz.

0: Hakan Ünal. Çok çok teşekkür ederiz Hakan.
1: Ben teşekkür ederim Ali Hocam.
0: Harika. Hem uzun
1: Cafer olacak. Kardeşimize de ne kadar teşekkür etsek.
0: Cafer Nazlıbaşı'na teşekkür ederiz.
1: Evet. Sağ bizim olsun, kuşağımızın olsun. Göz bebeği bizim için. Allah nazarlardan esirgesin. Daha çok hizmeti olacağından ben eminim. Hem o mütevazılığıyla da aynı zamanda. İyi sazıyla da gerçekten teşekkür ediyorum.
0: Bizleri tabii böyle farklı bir duygu yoğunluğuna, farklı bir ruha büründürüyorlar. Biz de o türkülere bir şekilde motive oluyoruz, kanalize oluyoruz. İnşallah o güzel seslerimiz, okuduğumuz türküler, uzun havalar değerli dinleyenlerimizde de kabul buyurur.
1: Yer bulur.
0: Yer bulur,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi yine Şanlıurfa'dan ayrılmıyoruz. Abdullah Balak'tan.
1: Balak Baba'dan çok güzel bir türkü. Onun da ruhu şad olsun. Çok kıymetli ruhu bir bestekar olsun. Ve hem de Urfa musikisine aşina bir üstattı. Ruhu şad olsun onun da.
0: Rahmet olsun.
1: Evet. Dağdır, yar dağdır diyelim Ali Hocam.
0: Hakan Ünal.

0: TRT Türkü.
1: Hakan'cığım yüreğine gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ederim Ali
1: çok
2: hocam.
1: Çok keyifli türkülerdi. Senin o güzel sesinden.
2: Üstadlar da çalınca biz de söylemek mecburiyetinde
1: sağ
2: kalıyoruz.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Hakan'cığım bugün biliyorsun 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz.
2: Evet, kutlu olsun.
1: Buradan da Kıbrıs'a, yavru vatana selamlarımızı gönderelim Türkiye evinden. Ve onlar için güzel bir evet. Türkü söyleyelim mi?
2: Harekatta hayatını kaybeden şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle.
1: Saygıyla, rahmetle.
2: Hayatta olanlara da minnetle anıyoruz, evet.
1: Evet. Güzel bir türkü var, onu dile getirelim. Bir Kıbrıs türküsü. Magusa limanı limandır liman, beni öldüren de yoktur din iman diyelim.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Hakan'cığım yüreğine sağlık, gönlüne
1: orkestramızın
0: sağlık.
1: Orkestramızın ellerine evet. Yüreğine sağlık.
0: Şimdi yine çok güzel bir türkü var. Hep değerli dinleyenlerimizden bizlere istek olarak gelen türkülerden bir tanesi değerli dinleyenlerimiz. Bu türkünün repertuar numarası 1919 TRT repertuarında ve Rumeli Selanik'ten Atatürk'ün de çok sevdiği türkülerden bir tanesi. Bunu da ben söylemeye çalışacağım. Hakan'cığım yine paylaşabiliriz. Tabii. Türküler söylendikçe daha keyifleniyor. Birlikte paylaşıldıkça. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

Teşekkürler, teşekkürler. Hakan'cığım yüreğine gönlüne sağlık. Türküler hepsi birbirinden kıymetli, birbirinden değerli. Ve yine şöyle Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa yöresinden güzel bir türkümüz var. Onunla birlikte paylaşalım. Birazcık da hareketlenelim. Alaydım elin elime, varaydım baban evine diyeceğiz.

0: Teşekkürler, teşekkürler değerli arkadaşlarım. Hakan'cığım yüreğine gönlüne sağlık. Bu güzel hocam, senin katılımlarından de dolayı.
1: Orkestra çalınca hünerli eller.
0: Ama baktım ki programımızın sonuna gelmişiz.
1: Evet, maşallah seninle bütün katıldığım programlarda bunu hissediyorum Ali hocam. Enerjim daim olsun, işte, avazın
0: inşallah,
1: daim olsun.
0: İnşallah, hep birlikte inşallah. Bu güzel.
1: Sevgili yönetmenimizi ve tonmeisterimizi de selamlamadığımızı zannetmesinler. Sizleri seviyoruz ve selamlıyoruz.
0: Yapımcımıza da aynı zamanda.
1: Esra ve Burçin hocama selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizlerin seslerini değerli dinleyenlerimizle buluşturuyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet Hakan'cığım, programımızın sonuna geldik. Bir seher vakti mi diyelim?
1: Olabilir Ali hocam.
0: Pekala, tabii türkülerimiz vardı ama zamanımız gerçekten yetmedi. İnşallah önümüzdeki ilerleyen haftalarda o güzel türkülerimizi tekrar seslendiririz. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün de Türkiye Evi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Burçin Aktükün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte söyledik. Güzel, hareketli, güzel bir türkümüzle programımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü programımızı bir barak havasıyla açtık. Aman benim yârim güle güle yanaşır. Diğer bir adıyla Kilisli Kız. Asım Kuzuluk seslendirdi. Değerli dinleyenler, bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen programda Mühür Gözlüm Seni Elden, Sakınırım, Kıskanırım dizeleriyle başlayan dörtlüklerin kime ait olduğunu konuşmuştuk. Bugün de aynı türkünün söz yanlışlığını konuşacağız. Ancak konumuza geçmeden önce geçen programı kısaca özetlemek istiyorum. Değerli dinleyenler, kaynaklarda tespitlerimize göre Mühür Gözlüm Seni Elden, Sakınırım, Kıskanırım dizesiyle başlayan sözlerin kaynağının Aşık Ömer'e ait olduğunu, Aşık Ali İzzet'e ait olmadığını, parantez içerisinde geçen programda Ali İzzet adına kayıtlara geçen dörtlüklerin Hüseyin Gürsoy'a ait olduğunu söylemiştik. Parantezi kapatıyorum. Gevheri'nin ve Aşık Ali İzzet adına kayıtlara geçen dörtlüklerin Aşık Ömer şiirine benzek ve nazire olarak yazıldığını söylemiştik. Aşık Ömer, Gevheri ve Aşık Ali İzzet adına yayınlanan dörtlüklerin mukayesesini yapmış, şiirin örneklerle çıkış noktasının Aşık Ömer olduğunu söylemiş, bundan sonra haksız sahiplenmelerin ortadan kalkması konusunda temennide bulunmuş, su aka aka durulur demiştik. Evet değerli dinleyenler, inşallah su aka aka durulur. Bizim de attığımız taş yerini bulur diyor, sözü müzikle aralıyoruz. Kenan Yıldız okuyor. İşte geldim, gidiyorum. Şen olasın Çukurova.

Evet değerli dinleyenler, Çukurova'dan Aşık Mahrumi'den benim derlediğim bir türkü dinlettik sizlere. İşte geldim gidiyorum, şen olasın Çukurova. Kenan Yıldız seslendirdi. Değerli dinleyenler, Mühür Gözlüm Seni Elden, Sakınırım Kıskanırım türküsü zamanında en ünlü sanatçılar tarafından okunmuş. Tespitlerimize göre türküyü ilk okuyan Neşet Ertaş ve Ali İzzet Özkan. Sonra Zeki Müren,

0: Türkünün sözlerini bazı sanatçılar iki, bazıları da üç dörtlük okumuş. Sözlerin doğru okunup okunmadığını tespit etmek için kayda geçenleri tek tek dinledik. Üç dörtlük okuyanlar Ali İzzet diye başlayan tapşırmalı dörtlükte çok ciddi söz yanlışlığı yapmışlar. Tapşırmalı dörtlüğü okumayanlar ise yanlışa düşmeden vaziyeti kurtarmış. Şimdi adı geçen türkümüzü Aşık Ali İzzet'ten dinleyelim. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım.
1: Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan esen yelden sakınırım, kıskanırım. Kavmundan arkabandan, kardeşinden öz babandan, seni doğuran anandan sakınırım, kıskanırım. Beşikte yatan kuzundan, hem oğlundan hem kızından, ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım. Havadaki durnalardan, su içtiğin kurnalardan, giyindiğin sırmalardan sakınırım, kıskanırım. Ali İzzet'i ancalardan, elindeki goncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım.

Aşık Ali İzzet'ten türkümüzü dinlettik. Yanlış okunan dize son dörtlükte. Onun için biz de son dörtlüğü inceleyeceğiz. Dörtlüğün sözleri şöyle. Ali İzzet'i ancalardan, elindeki goncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Aşık Ali İzzet türkünün sözlerini şiir olarak okurken Ali İzzet'i ancalandan diye okuyor. Aynı dize müzikte icra edildiğinde Ali İzzet'i ancalardan okuyor. Yazılı kaynaklarda sözcük ancalardan olarak geçiyor. Sözcüğün aslı da ancalar. Türk Dil Kurumu'nun derleme tarama sözlüğünde niceleri, niceler, birçokları, o gibiler anlamında kullanılıyor. Ancak ancaların anlamını bilmeyenler, araştırmayanlar, çökertmeden çıktım Halil'im türküsündeki burası da aspat değil Halil'im, aman bit.

Ezyalısı dizesindeki aspata asfalt, biteze vites dediği gibi ancalar sözcüğünün anlamını bilmediği için kendine göre bir sözcük uydurarak okuyor diyor Elvan Sevim'i dinletiyoruz. Adanalı Devran Baba'dan alınan bir türkü okuyacak. Ömrüm bana yük gelmeye başladı, taşıyorum amma gel gel bana sor.

Türkünün son dörtlüğündeki Ali İzzet'i Ancalar'dan dizesindeki Ancalar'ın anlamını bilmeyen okuyucu kendine göre oraya bir söz yakıştırıyor demiştik. Şimdi Ali İzzet'i Ancalar'dan dizesinin nasıl okunduğunu bakalım. İşte tespitlerimiz. Bir grup Ali İzzet'i Oncalar'dan. Bir başka grup Ali İzzet'i Yoncalar'dan. Başka bir grup Ali İzzet'i Kancalar'dan. Çoğunluk ise Ali İzzet'i Omcalar'dan şeklinde okumuş. Dizenin doğrusu Ali İzzet'i Ancalar'dan şeklindedir. Şimdi Ancalar'ı kendine göre bir sözcük uydurarak okuyan sanatçıları getirelim mikrofona. Önce Neşet Ertaş'ı dinletelim.

Adı geçen türkünün son dörtlüğünün ilk iki dizesini türküyü ilk olarak okuyan Neşet Ertaş'tan dinlettik. Ali İzzeti Yoncalar'dan diye okuyor. Şimdi adı geçen türkünün son dörtlüğünün ilk iki dizesini Zeki Müren'den dinletelim.

0: kıskanırım.
1: Zeki Müren de Alizzet'i Yoncalardan diye okuyor. Adı geçen türkünün son dörtlüğünün ilk iki dizesini Erkut Taşkın'dan dinletelim.

Erkut Taşkın da anladığımız kadarıyla ağlar kutu omcalardan diye okuyor. Biz demek istenileni anlayamadık. Anlayan varsa bize de söylesin. Şimdi de son dörtlüğün ilk iki dizesini Cansever'den dinletelim.

Cansever de arabeskleştirerek yorumladığı Mühür Gözlüm türküsündeki Alizzeti Ancalar'dan dizesini çok zor anlaşılan bir diksiyonla Ali'deki Yoncalar'dan diyerek okuyor. Son olarak türkünün son dörtlüğün ilk iki dizesini de Funda Arar'dan dinletelim.

Funda Arar da adı geçen dizeyi Alizeti Oncalar'dan şeklinde okuyor. Değerli dinleyenler, hiç doğru okuyan yok mu diyeceksiniz? Evet, var. O da Ruhi Su. Şimdi aynı türkünün son dörtlüğünün tamamını Ruhi Su okusun. Ruhi Su dizeyi Alizeti Ancalardan diye okuyor.

Evet değerli dinleyenler, örnekleri birlikte dinledik. Örnekleri dinledikten sonra sizler de bizim gibi üzüldünüz mü? Bilemiyoruz. Ben çok üzgünüm. Üzülerek söylüyorum. Çünkü ünlü solistler dahi maalesef dörtlükteki yanlışlığa düşmüşler. Gerçek ama çok acı bir gerçek diyor. Takdiri size bırakıyor. Bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Semah Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarımızdan ayrılıyoruz.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli TRT Türkü Radyo dinleyicileri. Ben Ozan Ahmet Boyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Yine bir Saz Bizim Söz Bizim adlı programımızla sizlerle baş başayız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Kazım İncetaş'la birlikte programımızı sürdüreceğiz. Bu programımız içerisinde yine türkülerimiz olacak. Çeşitli aşık havaları, aşık fasırları olacak. Beni diğer programda kırmayıp tekrar programımıza teşrif eden Aşık Bayram Denizoğlu bugün benim konuğum. Onu yakından tanıyorsunuz. O güzel avazıyla, süzme sesiyle, sazıyla benim misafirim. Hoş geldiniz Bayram.
2: Hoş bulduk, sağ olun Ahmet Bey.
1: Nasılsınız, görüşmeyeli?
2: Teşekkür ederim, vallahi sağ olun.
1: Maşallah, yine de dinamiksin.
2: Sizi gördükçe, o güzel insanlarımızın bizi dinleyeceğini anladıkça daha güzel oluyor.
1: Tabii sizi çok güzel takip ediyor bizim sevgili dinleyicilerimiz. Onun için ben de bunun farkında olduğum için kıymetli yapımcımız Elif Engin de Bayram Bey'i bir daha da çağırabilir miyiz? Dedim ki çağıralım ve siz de kırmadınız, geldiniz. Sağ olun.
2: Siz de.
1: O zaman buyurun bir sizden bir eser alalım, bakalım ne söyleyeceksiniz?
2: Çok güzel bir eser geldi aslında.
1: Evet, şöyle bir adını da anons eder misin? Türkünün adını.
2: Ne eyledim bu feleğe? Evet. Yerden yere vurdu beni.
1: Evet, buyurun.

Hiç gezmeden yordu beni. Ne kadar güzel bir eser ya. Çok sağ ol, yüreğine sağlık. Bu efkarlı efendim türküyü biz hasret çekenlere ve

0: bu hasreti tadanlara göndermiş olduk. Hepsi birbirinden güzel eserler. Her dörtlükte o kadar mana var ki insan düşündükçe derinlere gidiyor. O zaman o sazını hiç koymadan bir ikinci eser daha bize ikram et. Baş sevgili üstüne. Dinleyicilerimiz bir dinlesinler bakalım.
1: Baş üstüne.
0: Evet. Buyurun.

Çok yaşa bayram. Gerçekten güzel bir eser okudun. Ben de çok duygulandım. Bakalım neredesin dedin. Ben de şöyle bir anamı hatırladım. Bakalım ne diyorum.

0: Bütün analara gitsin değil mi?
1: Rahmetli
0: bütün anıyoruz. Oğullara gitsin.
1: Evet, evet.
0: Allah razı olsun. Evet, bu şekilde ben de sıramı savdum. Şimdi Usta Aşık Bayram Denizoğlu bir ayak açsın bakalım.
1: Başım üstüne.
0: Ha, buyur bakalım, başım var olsun.
1: Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel programın içerisinde aşıklar irtica açarlar ayaklarını. Size uygun bir ayak aç.
0: Emeği geçen kim vardı? Emeği geçen kim var? Programın başında anons etmiştik. Kim? Elif Engin.
1: Ahmet Danıyoruz Tren Engin.
0: Evet, böyle bir ustanın evet. kızı.
1: Evet.
0: Onunla beraber çalışmak bizim için bir şereftir. Ve onun ismini yaşatmak da bizim için bir onurdur. Tabii ki teknik yönetmen kim? Kazım İncetaş. O da Karacaoğlan hemşehrisi, Çukurova'dan.
1: Aşıkların diyarında.
0: Evet. Şimdi aşıkların diyarından Kars'tan, Ardahan'dan bakalım. Bayram Denizoğlu, Emrah'ın diyarında.
1: Ona göre açacağım.
0: Ona göre bir ayağa tamam. açtım bakalım.

0: Canım var olsun, hoş geldin, şeref verdin. Güzel bir değişmeyle bitirdik. Bizi dinleyen bütün dostlara, canlara, kardeşlere, herkese bu atışmamızda armağan olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sen de hoş geldin, şeref verdin.
1: Çok sağ olun, biz de hoş bulduk, şerefli olun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in Mukim Tahir'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Şeyhmus Esen Kuş sizlerle. Çay içinde adalar, saki doldur badeler.

Sevgili dinleyenler, Gülseren Erdağ bir Erzincan türküsüyle sizlerle. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var diye.

Gözlemi'ye ait Amasya türküsünü Zehra Ganioğlu söylüyor. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsüyle Ferman Boran Selik sizlerle. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Alper Sarı Sözen'e ait Bartın türküsüyle Semra Algül sizlerle. Mapushane içinde yanıyor gazlar, bayramdan bayrama çalınır sazlar.

Ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Hacı Taşan'a ait Kırıkkale türküsüyle İsmail Altunsaray var. Bizim elden geçti mola obalar, üzerine dökmüş türlü libalar.

Muzaffer Sarı Sözel'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.

Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsünü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya.

Sevgili dinleyenler, Karacaoğlan'a ait olan bu güzel türkümüzü Gülşen Kutlu söylüyor. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı.

Güzel sese ait Diyarbakır türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Odasına vardım olur mu böyle? Ellerin koynunda merhamet eyle.

Mustafa Gece Yatmaz'ın Mehmet Ali Erdem'den derlediği Malatya türküsünü Emine Karakuş söylüyor. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gönül kapılarını türkülere açanların adresi Türkiye Evi'ne hoş geldiniz. Anadolu'nun yedi rengini, bin bir feryadını ve neşesini sazın teline, sözün özüne sığdırıp evlerinize misafir oluyoruz. Bugün Türkiye Evi programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Burçin Aktükün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan. Ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte seslendireceğiz. Hafız Osman Öge'den, Elazığ yöresinden alınan bir türküyle başladık programımıza. Sinem'de bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Hakan Ünal söyledi. Hakan'cığım, sesine gönlüne sağlık. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim Ali abi. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş buluştuk.
1: Eyvallah, sağ olasın.
0: Türkiye programında evet. Yine bir saat.
1: Güzel bir program olsun.
0: Boyunca inşallah güzel evet. Türküler seçtik.
1: Değerli aynen. Dinleyenlerimiz tabii ki her için. Şeyi dinleyenlerimiz için. Radyolar başında bizleri dinleyen çok kıymetli TRT Türkü'nün emektar dinleyicilerine stüdyomuzdan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün eserler onlar için olsun.
0: Evet. Şimdi dinleyeceğimiz türkü yine Hafız Osman Öge'den ve Elazığ yöresinden alınmış. Hafız Osman Öge, Harput musikisinin en büyük üstadlarındandır. Güçlü sesiyle yüzün üzerinde ezgiyi bantlara okuyup notaya aktarılmasını sağlamıştır. Hakan Ünal'dan dinleyeceğimiz bu güzel eserle kendisini bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bülbülüm bağ gezerim.

0: Hakan Ünal. Çok çok teşekkürler Hakan'cığım.
1: Ben teşekkür ederim. Saz üstadlarımızın hem nefesine hem ellerine sağlık.
0: Ara ara ben de böyle nakarat kısımlarına girdim. Birlikte
1: teşekkür
0: paylaştık.
1: Ederim. Senin de avazına sağlık Ali Baba.
0: Çok keyifli bir türkü gerçekten. Yüreğine sağlık. Evet değerli dinleyenlerimiz. Şimdi ben de Ankara Keskin yöresinden Hacı Taşan'dan alınan bir türküyü sizlere söylemeye çalışacağım. Yüce dağ başına yağan kar idim, yağdı yağmur, güneş vurdu, eridim diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Teşekkürler değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Ellerinize, yüreklerinize, gönüllerinize sağlık. Evet, bu da çok keyifli bir türkü değil mi Hakan?
1: Ağzına yüreğine sağlık Ali abi.
0: Her klasik eserlerimizden
1: çok çok, çok güzel, evet.
0: Evet.
1: Çok Hacı anlamlı, Taşan'a çok duygusal bir eser.
0: Evet, şimdi yine güzel bir türkümüz var Hakan'cığım. Bu da çok sevilen türkülerden bir tanesi.

0: Sevgili Sümer Özgün'ün Ali Ercan'dan Afyon Emirdağ yöresinden derlediği çok da sevilen bir türkü. Bunu birlikte de paylaşabiliriz.
1: Tabii ki.
0: İstersen. Emirdağ birbirine ulalı, altın yüzük parmağına dolalı diyeceğiz.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Ali abi.
1: Sağ ol Hakan'cığım. Üstadların yüreklerine, gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Evet, şimdi şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru mu gidiyoruz?
0: Uzanalım Hakan'cığım? Evet, ben bu arada Emirdağ türkülerini de çok seviyorum. Çok ayrı bir rehası var.
1: Hepsi birbirinden yöre keyifli
0: olarak,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Evet. Oranın da çok hoş bir tadı ve lezzeti var.
1: O türkülerden bir tanesiydi. Evet. Değerli dinleyenlerimizle bu güzel türküyü buluşturalım istedim. Bugün
0: tabii ki
1: repertuarımızı aldık. İnşallah beğenmişlerdir. Şimdi önce bir uzun hava.
0: Urfa'ya uzandık. Aynen.
1: Okuyacağız. Hocam.
0: Tükendi nakzi ömrüm diyelim.
1: Evet. O da çok
0: sevgili Cafer Nazlıbaş güzel parmaklarıyla, güzel yayıyla, kemanıyla bize yol gösterecek, ışık olacak.
1: Evet. Yine bağlı olarak.
0: Yine Urfa'da kalacağız Ali Hocam.
1: Ahu gözlüm
0: yine senden ayrıyam diyelim.
1: Ayrıyam, evet, diyecek Hakan Ünal'ı dinliyoruz.

0: Hakan Ünal. Çok çok teşekkür ederiz Hakan.
1: Ben teşekkür ederim Ali
0: Harika.
1: Hocam.
0: Hem uzun
1: Cafer olacak. Kardeşimize de ne kadar teşekkür etsek.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Sağ bizim olsun, kuşağımızın göz bebeği bizim için. Allah nazarlardan esirgesin. Daha çok hizmeti olacağından ben eminim. Hem o mütevazılığıyla da aynı

0: farklı bir duygu yoğunluğuna, farklı bir ruha büründürüyorlar. Biz de o türkülere bir şekilde motive oluyoruz, kanalize oluyoruz. İnşallah o güzel seslerimiz, okuduğumuz türküler, uzun havalar değerli dinleyenlerimizde de kabul buyurur.
1: Yer bulur.
0: Yer bulur, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi yine Şanlıurfa'dan ayrılmıyoruz. Abdullah Balak'tan.
1: Balak Baba'dan çok güzel bir türkü. Onun da ruhu şad olsun. Çok kıymetli ruhu bir bestekar olsun. Ve hem de Urfa musikisine aşina bir üstattı. Ruhu şad olsun onun da.
0: Rahmet olsun.
1: Evet. Dağdır, yar dağdır diyelim Ali Hocam.
0: Hakan Ünal.

0: TRT Türkü.
1: Hakan'cığım yüreğine gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ederim Ali
1: çok
2: hocam.
1: Çok keyifli türkülerdi. Senin o güzel sesinden.
2: Üstadlar da çalınca biz de söylemek mecburiyetinde
1: sağ
2: kalıyoruz.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Hakan'cığım bugün biliyorsun 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz.
2: Evet, kutlu olsun.
1: Buradan da Kıbrıs'a, yavru vatana selamlarımızı gönderelim Türkiye evinden. Ve onlar için güzel bir türkü söyleyelim mi?
2: Harekatta hayatını kaybeden şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle.
1: Saygıyla, rahmetle.
2: Hayatta olanlara da minnetle anıyoruz, evet.
1: Evet. Güzel bir türkü var, onu dile getirelim. Bir Kıbrıs türküsü. Magusa limanı limandır liman, beni öldüren de yoktur din iman diyelim.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Hakan'cığım yüreğine sağlık, gönlüne sağlık.
1: Orkestramızın ellerine, evet, yüreğine sağlık.
0: Şimdi yine çok güzel bir türkü var. Hep değerli dinleyenlerimizden bizlere istek olarak gelen türkülerden bir tanesi değerli dinleyenlerimiz. Bu türkünün repertuar numarası 1919. TRT repertuarında ve Rumeli Selanik'ten Atatürk'ün de çok sevdiği türkülerden bir tanesi. Bunu da ben söylemeye çalışacağım. Hakan'cığım yine paylaşabiliriz. Tabii. Türküler söylendikçe daha keyifleniyor. Birlikte paylaşıldıkça. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

Teşekkürler, teşekkürler. Hakan'cığım yüreğine gönlüne sağlık. Türküler hepsi birbirinden kıymetli, birbirinden değerli. Ve yine şöyle Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa yöresinden güzel bir türkümüz var. Onunla birlikte paylaşalım. Birazcık da hareketlenelim. Alaydım elin elime, varaydım baban evine diyeceğiz.

0: Teşekkürler, teşekkürler değerli arkadaşlarım. Hakan'cığım yüreğine gönlüne sağlık. Bu güzel katılımlarından dolayı.
1: Orkestra çalınca hünerli eller.
0: Ama baktım ki programımızın sonuna gelmişiz.
1: Evet, Hakan'cığım. Maşallah seninle bütün katıldığım programlarda bunu hissediyorum Ali Hocam. Enerjin daim olsun, işte. Avazın
0: i̇nşallah,
1: daim olsun.
0: İnşallah, hep birlikte inşallah. Bu güzel.
1: Sevgili yönetmenimizi ve tonmeisterimizi de selamlamadığımızı zannetmesinler. Sizleri evet. Seviyoruz ve selamlıyoruz.
0: Yapımcımıza da aynı zamanda.
1: Esra ve Burçin Hocama evet. Selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizlerin seslerini değerli dinleyenlerimizle buluşturuyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet Hakan'cığım, programımızın sonuna geldik. Bir seher vakti mi diyelim?
1: Olabilir Ali Hocam.
0: Pekala, tabii türkülerimiz vardı ama zamanımız gerçekten evet. Yetmedi. İnşallah önümüzdeki ilerleyen haftalarda o güzel türkülerimizi tekrar seslendiririz. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün de Türkiye Evi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Burçin Aktükün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği, ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte söyledik. Güzel, hareketli, güzel bir türkümüzle programımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın efendim.

0: benim türküm.
1: Öncelikle TRT ailesine kolay gelsin. Musa Eroğlu'ndan Telli Turna, Kastamonu'lu Özcan Yavuz.